Dastlabki ang isil muhabbetim. Dastlabki unutulmaz birinchi muhabbetim.

Yaqında bu yan işçiniz püşkan, kiçikini iş sebeplikmi keyfiyatınız tuyuqsuz çüşkülüşüp, özünüzce ovalcılık yas kılıdıgan, gep kılığınız kemeydiğen, hangi yıkıplı oturduğa vaqtlarınız boğan bu mağalıqını bilmeymen? Nurgu vaqtlarda keyfiyatının buzuluşluğu sebep ketmeydi. Adatta siz kayserliki könüp qağalıqınız, özünüz yalğız, şunçu köp, besim ve qiyinçılıqlağı yüzlengelikiniz üçün, işinizdeki pasif keyfiyatlar yığılıp, məlum kritik noktuğu kegende partlaydı. Hayatın köngüldegedek bu maslıq ehtimallıqı nahaydımı yokuri? Bu dünyada yaşayan her kandak adam qiyinçılıq məzgılını baştan keçirişten saxılnamaydı. Kesip, hissiyat ve turmuşunun her kandığı da qiyinçılıqı yolu kışı mümkün. Bundaq çağda keyfiyatınızdan teximi küçüyüp ketişige yol koyman. Bunun üçün özünüz hoşal boladığan işlarını aktiflik bilan kılsınız, özünüzge maskeledigan usul arqılıq, özünüzne təşvişlik ve kısılıştın tartıp çıksanız boladı. Esimde kilişçe mundaq bir cümle tolumu yaxşı etilgan. Keyfiyat turmuşunun hemmi kısmı bulmuşsun mu, ama turmuşumuzga təsir körüstelaydı. Şuna hayatınızne keyfiyatı uhturup koyman. İşçiniz püşkanda tövendeki üç cümleni oylan. Bunun birincisi, vaqtınız tolımı kımmetlik, asallıqca sırap kılıp etmen. İlgiri mundaq bir abzas oku aydım, bugün bazılarının gep arasında

İkinci cümle, meyli kandaklı iş yüz birişliden kat'i nazar haman kuyaş çıkıdı. Turmuş köp vaqtlarda tasavvur qığınımızdak onca yaxşı bulmaydı. Belkim, məlum bir iş üçün şünce uzun tırsak mı, ama netice arzuyumuzdan əksçi bub çıkışı mümkün. Belkim, nurgun qitim intiliş ve ümit kutulgan bulsak mı, ama ahırda erişkinimiz, pekat bihuda avarcılıq hem ümitsizlik buluşu mümkün. Bırak, turmuş əməliyyatda tasavvur qığınımızdak onca yaman mı əməz? Bizni o'ngaysizlandirgan ba'zi ishlarga bir mazgildan keyin qarasak, azroq kulgilik tuyulishi mumkin. Vaqt u bir yaxshi do'ra. Esimizdan chiqmaydigan odam va ishlar esimizdan chiqmaydigan kunlarda astin ko'tariladi. Hech kim sizning burun qoltingizni izchil esida saqlab yurmaydi. Ko'pchilikning eng ko'ngil bo'ladigani dal hozirning o'zidir. Shunga reallik sizni 10000-chi qitim yiqitibassimi, 10001-chi qitim o'rningizdan turishni unutib qolmang. Uçunuzdaki topçanlarını qiqib etib, keyingi qaytimliq hujumga kuş toplan. Mən bunu cümleyi bək amraq, turmuş uzun koridorga oxşaydı. Belkim siz aşqan sansızlığan derizlə qaranğı buluşu mümkin, bıraq haman quyaş çıxıdı, haman bir derizidin quyaş nuri kirdi. Bu nuqtuğa qat'ilik bilən məngü işinin həmmi iş, həmmi şeyi özgürüdü. Hər qanca iğir yarlanğan, keyfiyatınız hər qanca düşkün, her kancı işçiniz püşüvatkan bolsa mı, yanılı bərdaşlıq verin. Quyaş her günü patıdı, bıraq ədsi yanı çöğüm çıxıdı. Onun illiqliği həmmi adamki ortaqdır. Nacar yolladın haman ötüb gitimiz, bəxsiz külləmi haman ahırlaşıdı. Vazkeşmən dostum, həmmisi yaxşı öp gitidim.

Üçüncü cümle, hemmisi en yakşı uğrullaştırış. Nurgullarının özü beşledin keçirgen əpsusluq ve yoktuşlardan ağırını vatqallıqını anlayımız, bırak əmeliyyatta her kandaq iş səbəbsiz yüz bərməkdi. Turmuşunu özünüzge rəhimsizlik kıldı, erişmekçi boğalarımının hemmisini ipketti deyendin körə, onun sizge teximi yakşı, teximi muvapıqını berdiğallıqı işengeniniz əvzat. Hemimiz bu dünyaya qurqul geldik, ahırda yana qurqul ketimiz. Erişkelerimizden hemisi soğuğu boğanken, yokatkalarımız nemişki uğurlaştırış bulmuşsun? Yaxşı gördüğe ışkı yolu kuş, sizge ah gönüllükünü öğütüdüm. Kayğuluk ışkı yolu kuş, sizini yetildirdüm. Kalbiniz baştın ahır kuyaş noruğu təlpünüplü tursa, eşkandak adam sizden bəxt ve hoşalıqınızı tartıp alamaydı. Navada, işle arzu oyanızdaki dək bulmuşsa, turmuşdan başkıcı uğurlaştırışı barlıqıgı işinin. Baştın keçirgen hemmi işla, karanlıkta çaknağın uşkunu uxşaş, ilgenleş yolunuzu yurtup yer alaydım.

Hörmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar. Keyinki kıdımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radio dinleyiciler, bu kitimki Cungoğu Nazar programımız müşahede hırlaştı. Programımızın diktori Şirin Gül Toğdi. Nasıl muhariri Polat Aman Nuri Enver Erkin. Nazar açısı Arapa Tüsencan. Endi diktanla stansımızdan alıntış aldı durgan başka sarkıl programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda algı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündürün Davuz Karalmısı sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalması Sözlüş yığında kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüz bergen yeni taşsıman öpki yalogu yok mu? Dünya mıkyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şunun katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen töt çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, temin

0: Kimin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik xualogun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z kuchlarimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Dostlarının yadıda boğundak, biz Tönügünki Radio Jurnalı programımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlı povestinin aldın kısımını anlatkandık. Zəfər Akın'ın kütkündek, oğluğa Beycan Daşı'nın çakırı kağızı geldi. Nəbi bunundan alan çişatlandı. Amma Nurzıba'nın çakırı kağızı tek çikemeyi vatatdı. Şundaqtımı o Nəbi üçün iç-içinin hoşal buldu. Həm də özünün kandaklı bulmuşsun Nəbini saxlaydığılıqını bildirdi. Ondaqda Gülzıbağımı Ali Mektəbinin çakırı kağızı kiləmi. Bu 2 yaşının keyin kükülür kandak bola. Bula qızıqsağla deyiktağına devamlıq bugünkü radio jurnalı programımızda oranlaştırılığın Rozi Gülbay'nın tarım jurnalı ilan kılıngan Arzu Üçün namlıq povestı da bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avalqidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Nabi'nin Beijing'da şüzüge ötkerlik haberini yetküzgendila, əmeliyyatta Nurzaba özümü paytaq tipi taşıyosunun çakırı qağızını tapşırvağan idi. Ama o, Nabi'nin hoşallıqıgı tən cür buluş üçün özün hoş haberini yoşurup qağan idi. Mana əmdi, o işkaylanın tənla Beijing'deki taşıyogu ötkerlikki inaq boldı. Ondaqda, ola Beijing'da yeni kandaq işlağı yolu qıdıqandı. Olanın kəliyüsü küllere kandaq bola. Bula qızıqsanla, deyiqtinla davamlıq ətki radio jorlu programımızga urnlaşdırılgan Rozu Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postının davamı da bulsun.

0: Men. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkallarını oylasamla, kaytıdan canlanıp ketimen.
1: Dada, abdot kırdap kitipsiz.
2: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimle tohtumay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: ئۆلەنگەن بالىنى ئېمىتىۋاتقان گۈلسارە ئىشتىك ئورنىدىن تۇرۇپ رۇستەمگە ئەدەپ بىلەن سالام بەردى. مۇبارەك بولسۇن گۈلسارە، دېدى يانچۇغىدىن پۇل ئېلىۋاتقان رۇستەم كۈلۈمسىرەپ. پەرزەنتىڭلار بەختلىك بولسۇن، بۇ ئوماق پەرزەنتىڭلارغا ھازىرچە مۇش كۆرۈملۈكنى بېرىپ تۇراي. رۇستەم بۆشۈككە پۇل قىستۇرۇپ قويدى. ھېرىپ ئېچىپ كەلگەن رۇستەم شۇ كۈنى گۈلسارە پىشۇرغان يوغان بىر لېگەن پاقلان گۆشنى ئۇلار بىلەن بىللە ھۇزۇرلىنىپ يەپ، كەينىدىن ئىسسىق چاي ئىچىپ ئۆسەرقان بىلەن ئۇزۇنغىچە پاراڭلاشتى. شۇ چاغدا ئۆسەرقان ئۇنىڭغا 3 يىلنىڭ ئالدىدا مۇشۇ جىلغىغا تۇيۇقسىز كەلكۈن كېلىپ 5-6 كىگىز ئۆينى ئادەملىرى ھەم مال ماراللىرى بىلەن بىللىلە ئېقىتىپ كېتىپتىكەن. بۇ يىل يامغۇرمۇ كۆپ، شۇڭا سەل ئەنسىرەپ ئولتۇرىمىز. 5-6 كۈنگىچە بۇ يەردىن تاغ باغرىدىكى كونا ماكانىمىزغا كۆچۈپ كېتەيلى دەۋاتىمىز رۇستەم، دېدى. توغرا ئويلاپسەن، دېگەن ئىدى شۇ چاغدا رۇستەممۇ سەل ئەنسىرەپ. بۇ يىل قىراننىڭ سۈيىمۇ بەك مول، شەھەر ئىچىدىمۇ كەلكۈن كەلگەن جايلار بار، دىققەت قىلىڭلار. كۆسسەڭ ۋاقتىدىلا كۆچۈۋاغىن، كېچىكىپ قېلىپ پۇشايماندا قالىدىغان ئىش بولمىسۇن يەنە. رۇستەم ئەتىسى ئەتىگەندە ناشتا قىلىپلا يولغا چىقتى. ئۇ تاغ ئارىلاپ كېسەل كۆرۈپ، تېڭىقچىلىق قىلىپ دورا تارقىتىپ 2 كۈن ئايلاندى. 3 كۈنى شەھەرگە قايتىپ كېلىۋېتىپ ئۆسەرقان ئولتۇرۇۋاتقان جىلغىغا كىردى. ئۆسەرقان ئەنسىرگەن ۋەقە يۈز بەرگەن ئىدى. ھېلىلا كەلگەن كەلكۈن جىلغا ئىچىدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى سۈپۈرۈپ ئېلىپ كەتكەن ئىدى. پەقەت ئۇ يەر بۇ يەردە ماللارنىڭ ئۆلۈكلىرى بىلەن لايغا كۆمۈلۈپ قالغان كىگىز ئۆيلەرلا كۆرۈنۈپ تۇراتتى. تاش تېگىپ ئېغىر زەخىملەنگەن، لايغا كۆمۈلۈپ قالغان كالىلار خارتىلداپ جان تالىشىۋاتاتتى. بۇ ئېچىنىشلىق مەنزىرىنى كۆرگەن رۇستەمنىڭ يۈرىكىگە پىچاق سانجىلغاندەك بولدى. ئۇنىڭ كۆزلىرىگە ياش كېلىپ بەدنىگە تىترەك ئولاشتى. ئۇنىڭ ئازابقا تولغان يۈرىكى، ئۆسەرقان، مېنىڭ جانجىگەر دوستۇم، سەن ھازىر قەيەردە؟ خۇش چىراي مېھمان دوست گۈلسارە قېنى؟ ئەمدىلا دۇنياغا كەلگەن ئوماق پەرزەنتىڭلارنىمۇ رەھىمسىز كەلكۈن سىلەر بىلەن بىللە ئېقىتىپ كەتتىمۇ؟ دەپ ياش تۆكەتتى. دوختۇرنىڭ قۇلىقىغا تۇيۇقسىز بوۋاقنىڭ ئېڭەلگەن ئاۋازى ئاڭلانغاندەك بولدى. ئۇ چۆچۈپ ئەتراپىغا ئالاقىزادىلىك بىلەن كۆز يۈگۈرتتى ۋە جىلغىنىڭ چېتىدىكى قارىغايغا ئىلىنىپ قالغان بىر بۆشۈكنى كۆردى. قورققىنىدىن كۆزلىرى چەكچىيىپ كەتكەن رۇستەم پاتقاقلارنى كېچىپ بۆشۈكنىڭ يېنىغا باردى. بۆشۈكتە تېخى بىر ياشقىمۇ كىرمىگەن، يۈز كۆزلىرى لاي بولۇپ كۆكۈرۈپ كەتكەن سېمىز بىر بوۋاق يىغلاپ ياتاتتى. بۆشۈكنىڭ بېشىغا باغلاپ قويۇلغان ئۈكىمۇ لاي بولۇپ كەتكەن ئىدى. رۇستەم گۈلسارە بالىسىنى ئېمىتكەن بۆشۈكنىڭ بېشىدىمۇ ئاشۇنداق ئۈكى باغلاقلىق تۇرغانلىقىنى كۆرگەن ئىدى. بۇ دوستۇم ئۆسەرقاننىڭ بالىسىكەن، دەپ ئويلىدى رۇستەم بوۋاقنى بۆشۈكتىن يېشىپ ئېلىۋېتىپ يۈرىكە ئېچىشىپ. ئۇلار تېخى بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدىلا مۇشۇ پەرزەنتىنىڭ گېپىنى قىلىپ ئالەم شادلىققا چۆمۈلگەن ئىدى. مانا ھازىر شۇ ياش ئەر خوتۇن يوق، رەھىمسىز كەلكۈن ئۇلارنىڭ ئۆزىنىمۇ كىگىز ئۆيىنىمۇ مال ۋاراللىرىنىمۇ ئېقىتىپ كېتىپتۇ. ئۇلار ھايات قالغان بولسا پەرزەنتىنى ئىزدەپ بۇ يەرگە ئاللىقاچان كەلگەن بولاتتى. رۇستەم بوۋاقنى بۆشۈكتىن يېشىپ ئېلىۋاتقان چاغدا بالىنىڭ كۆپىسىنىڭ ئاستىغا قىستۇرۇپ قويۇلغان پۇللار لاينىڭ ئۈستىگە چۈشتى. بۇ پۇللارنى كۆرگەن رۇستەمنىڭ لەۋلىرى ئۈمچىيىپ كۆز چاناقلىرىغا ياش تولدى. بۇ رۇستەم بەرگەن كۆرۈملۈك پۇللار ئىدى. بۆشۈكتىكى بوۋاقنىڭ ئۆسەرقان بىلەن گۈلسارەنىڭ پەرزەنتى ئىكەنلىكىدە قىلچە گۇمان قالمىغان ئىدى. رۇستەم بوۋاقنىڭ ئۈستىدىكى لاي بولۇپ كەتكەن كىيىملەرنى سالدۇرۇپ بەدىنىدىكى لايلارنى سۈرتۈپ ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۇچىسىدىكى چاپانغا چىڭ ئورىدى. ئۇ كەلكۈننىڭ زەربىسىگە ئۇچراپ تالادا ئىگە چاققىسىز قالغان بۇ بەختسىز بوۋاقنى ئۆيگە تېز ئېلىپ بارمىسا بولمايتتى. كېچىكىپ قالسا بۇ ئاجىز بوۋاق ئاشلىق سوغۇققا بەرداشلىق بېرەلمەي ھاياتىدىن ئايرىلىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. رۇستەم بوۋاقنى ئۆيگە ئېلىپ باردى. چاپاننىڭ ئىچىدە جالاقلاپ تىترەپ يىغلاپ ياتقان، ئۈستى بېشى لاي بولۇپ كۆكۈرۈپ كەتكەن بوۋاقنى كۆرگەن زۆھرەنىڭ قورققىنىدىن كۆزلىرى چەكچىيىپ كەتتى. كىمنىڭ بالىسى بۇ؟ دېدى ئۇ بوۋاقنى ئىتتىك قولىغا ئېلىپ. بۇ بالىنى نەدىن ئېلىپ كەلدىڭىز؟ ۋي قاراڭ، ئۇنىڭ كۆكۈرۈپ كەتكىنىنى جىنىم بالام، بىچارە قوزام. زۆھرە، بالىنى تېز يۇپ ئىسسىق كىيىندۈرۈپ قوسقىنى تويدۇر. قالغان گەپلەرنى مەن قايتىپ كەلگەندە دەپ بېرىمەن، تېز بول. رۇستەم گېپىنى تۈگىتىپلا تالاغا قاراپ ماڭدى. توختاڭ، دېدى زۆھرە كۆڭلى پاراكەندە بولۇپ. نەگە بارىسىز؟ جىلغىغا. رۇستەم ئۆيدىن يۈگۈرۈپ چىقىپ كەتتى. زۆھرە دەرھال ئىسسىق سۇ تەييارلاپ بوۋاقنى يۇيۇندۇردى ۋە ئۇنىڭ بەدىنىنى پاكىز سۈرتۈپ ئۇنىڭغا يېڭى كىيىملەرنى كىيدۈردى. بوۋاق بوتۇلكىدىكى ئىسسىق سۈتنى بىردەمدىلا ئىچىپ بولدى. رۇستەم جىلغىغا دەرھال يېتىپ باردى. ئۇ كەلكۈننىڭ يۆنىلىشى بويىچە جىلغىنى بويلاپ ئۆسەرقان بىلەن گۈلسارەنى بىر ھازا ئىزدىدى. لېكىن ئۇلارنىڭ ھېچ دېرىكى بولمىدى. ئۇلارنى تېپىشتىن ئۈمىدى ئۈزۈلگەن رۇستەم ئۆيگە قاراڭغۇ چۈشكەندە روھى چۈشكۈن ھالەتتە قايتىپ كەلدى. رۇستەم خوتۇنىنىڭ كۆزىگە بىر كۈندىلا قېرىپ كەتكەندەك كۆرۈندى. ئۇ ئېرىنىڭ چۈشكۈن ھالىتىنى كۆرۈپ ئەنسىرەپ قالدى. نېمە بولدىڭىز؟ dedi u Rustamning umidsizlik chiqib turgan ko'zlariga qo'rqinsirab qarab. Chiroyingiz tatirib, ko'zlaringiz chekchepli qoptig'u. Jilg'iq nimish qibadingiz? Rustam xotiniga jilg'ida yuz bergan qo'rqinchli voqeani so'zlab berdi. Bu balaning ota-onasi rostida o'lib ketgan bo'ldi, dedi bu eg'ir pajadan bag'ri ezilgan Zuhra shirin uyquda yotgan buvoqqa ichinib qarab.
1: Eylimi sizga vaqtida uchrabdi bu bechora bola. Uni ko'rib qolmagan bo'lsangiz, bu buvoq soqqanmaskan to'q.
0: Men O'sarqon bilan Gulsarani davomlik izdayman Zuhra. Ular tirik bo'lsa, balasini omon eson qulg'i beraman. Mubodo ular rostli baxtsizlikka uchragan bo'lsa, bu balni o'zimiz beqib olaylik. Qandaq deysan Zuhra?
1: Ularni izdan, ular omon bo'lsa-gu bu balaning baxti, ota-onasining talabatga uchraganligi aniqli bo'lsa, bu balni hech kimga bermayman. O'zim beqib cho'ng qilaman. Aman isen boşuna asamla, işki balı billi oynap tam çoğun bop kaldı Rustam.
0: Rustam, cilgı terepki berip, Öser Kambilan Gülsarani bir hepte izledi. Kelkün aptik uçturgan uruk tukallarını izdep jürgen çarvıcıladın, ulanı sürüştürdü. Lekin, ulan köygelle yok idi. Aradın, bir hepte ötkende, çarvıcılanın Öser Kambilan Gülsarani'nin cestini baykıgalıqı tuğursa da, haber geldi. Rustam, özünün bu qadinas dostu bilan, onun japakeş xotinini çarvıcılar bilan birlikte yerlikke koydu. Rustam bilan Zuhra bu omaq oğulğa nijat dep at koydu. O, özlerge kollarını sozup vılıqlap külse, Rustam bilan Zuhra hoşallıqıdın özlerini koyduğa yer tapamay qaladı. Bu vaq sağlam idi, sütünü köp içetdi, tamaqnımı iştaha bilan yetdi. Zuhra'nın köp vaqtı onu ozuqlandırış hem oyunçı bilan ötetdi. Rustam bu oğulğa tatışıp, avul kışlaqlağa az bardağan bop qağan idi. Rustam bazdı Öserqan bilan Gülsara'nın tuprak beşiği çıkattı.
1: Qadirlik dostum, oğluq sınlım, oğulun adın ansırmay, xatırjam yetanla.
0: Dep pichirlaydı o, köktatla besip ketken qabirlaga xiyalcan gözlerini tikip. Biz silanın yoxluq onlanı belindirmay, onu köngül koyup biqip, obdan tərbiyelab qatağı qoşimiz. Rustam şu oylığalırgı əməl qıldı. Nijat, bir yaşta nalqıgan çağda Zuhra omaq bir qız tuğup, Rustamning xoşallıqı xoşallıq qoşdi. Ularning ailesi şadxoramlıqı toldi. Nijat bilan Rashida tang çoğ boldi. Ak sıngıl bir-birden bir gün mü ayrılmaydı. Nijat bazı sıngılısını jığlatkan balla bilan uruşup mu qaladdi. Rashida mu, aksını bozak qıgan ballağı teti alaydı. Şuna balalar adatı bir-birge amraq bu ak sıngıllağa onaylıqçı çeqilanmaydı. Rustam, ulanın işkilisini Ali Mektep'e okuşkı verdi. Rashida öz kəsbini koldun bəmək, tırşıp işləb, ahir modur viraş boldi. Nijat, maliyyə şöyənini pütküzübla, bir qançı xanzu qazaq dostları bilən birli ticaretki kırışıp kətdi. Rustam, bu arzuluk oğulunun talışı qörmət qılıp, onu qolladı. Lekin, o Nijatka hər daim, döltümüzün içi sırtıda neyni ticaretçilə bə oğlum, soda setiq mobilim, ixtidar, əxlaq pəzilət tələb qoludu. Onun tərəqiyyət boşluq indayın kən. Şuna mən senin ticaret bilen şuğulun şuğunu bütün küçüm bilen kollayman. Lekin kişiler bilen soğuda alaqı kılganda samimi, adil, rastil bulmasan, kişilerin işençiden onayla ayrılıp kalısan. Soğuda mı kündün günge kasatlaşıdı? Soğuda kıldım dəb, devletin kanun parmalırgı xılaplıq qalla özünü nabut kıludu, dəb tərbiyə qıp duraddi. Nijatqa soğuda ceryanda ərxil adamla uçurab duraddi. Şundaq çağlarda o dadısının digərlerini ixtiyarsız esigi alatdi. Dadam, soda setiqinin kanuniyetlerini nədən ügünü ağandı? Dəb oylaydı, o hayran bulub. Ticaret sahası, həqiqətən mürəkkəb oldu kəndəsə. Pul tepişnəni koydu bulub, kanun bilən əxlaqını əstin çıxağında, onayla toyuq yolu kırıp qaldıqan kəpkən.
2: Tülkə qapqanğı çüşdi.
0: Nijat bir günü öydü xotunu bilən paranlaşıb ultıratdı. Toyuqsız işik qonqırqı cərənlədi. Nijat iştik verib işikini açdı. İşik aldı da, nadonuş bir adam turatdı. Öy kırın, dedi Nijat illik çıray bilen. Nijat'nın uyum boşuğu odaymen. Haa, bu minin uyum. Öy kırın aka. Natunuş adam öyge kırıp, özge edep bilen salam bəgən Negarəgi beşini igipli koydu və safadın orun aldı. 50 yaşlağı yıkılışıp qalan bu adamın sol tərəp yüzdü uzun tatuqba idi. Boynu da tom altın zəncir sangılap duraddı. O, sol kolunun barmıqıgımı yoğan yaqut gözlük altın üzük silivağan idi. Olturşup ketken gözlerinin etrapı qardap ketken idi. Bu közle bir kıl soğuk nur çeçi vatkanda kaladdi. Bir karmakka bu adamın mekkarlıqı manumende bilinipli turaddi.
3: Körmügel adam bu bu. Dep oyledi Nijat hayran bulup. O, meni nemiş kız dep kegendu. Közümge sığmaylı kaldı bu adam. Onun yüzüge ağı tatıkımı adamını gumağı sep koydikken. Piçakının ızımı nime o?
1: Aka, sizini tonuyamadım bu.
3: dedi Nijat mihmağa külümsirep qarap. Örümçeden gelgen oxşumamsız. Ha, menin köprek turduğan jayım şu Örümçe. Men sizni muhim iş kişi bilen izdep geldim. Nemiş? Birsi siz bilen hemkarlaşıp Altayda bir kan açaylı mekan davatımız. Kan demsiz? Ha, Altay dağlarının hemeli jayda altın bilen yakut bafkam. Şu baylıqlarını tən qezip paydasını tən köreyli davatımız go. Anlatsam siz müşeyde toğulup ösüpsiz. Kanını qayadın asaq bulduğalıqını bizden obdan bilirsiz. Onun üstüge siz müşeyerdeki danlıq ticar etçikensiz. Köpçilik arsıdı inavetiniz, kolunuzun məbliğiniz bakken, hükümet oruluruğumu gepiniz ötüdükken, şuna siz bilen şerikli şeyliydi doq. Birinciden, mən kancılıq bilen şoğullanmayım mən. İkinciden, hükümet hazır şahsızlarının ondaq kalılan etçini qatıq çekli avadıdı, dedi Necan. Natonuç adam qaqaqlap külüp getdi. Kanun demsiz, heyfkam, danlıq ticaretçi boğunuz bilen tiğe balıkensiz o. Müşkinde xalqın kanun bilen ne mi kari? Kanı içini çekleyimiz deb, əxmaq pop jügelleme adamdı. Şaraq şıp durgan pulunu görse, ola kanun, panun digerlen unutup kalıdı. Siz kanun icra kılığan şu adamlarını tunuydugan siz, ondaqlarını karmaqtaşlap gacıq aylandırıp koymaz. Şu oladın ğam kımayı biz bilen həm kalışıp jıqraq pul tepe oylandayım mən. Keçirin aka, mən ondaq kılamayım mən. Kanun bilen oynasaq, aqit yaxşı bommaydı aka. Siz digendek, mən bu yerdeki kanun icra kılatkalarının həmisini digidek tunuyum mən. Ulanın bazıratta menin savaq dişim, bazıları koşnam. Lekin, mən ulanı otkıştırdığan işin ergiz kılmayım mən. Ulanı siz oylugandek, ondaq pulunu görse xudun yoktup, kanunu unutup kaldıqalla emez. Siz bəksad dikensiz, tek pişmapsız cuma. Bu ulanı otka emez, baylıq iştir gellik, uxtunuz mu? Siz şu tanıştırınızın aldığı pul koyup ekne, ulanın gacığa aylanmağını mən bir kör paqay. Biz pulni şu kanun nizamlağı qattıq əməl qılıp tepivatımız. Şuna özümüz mü, balı çaqlarımız mı xatırcam, sodumuz mı xatarsız, ravan ketivatudu. Sodı sitiqti kanunga əməl qılıvatqan bolsanla, şunqarla, buğu müngüzleri, eyiq terileri, arqarla bilen tağ öşkilerinin başları çoğun şəhərləgi nədin beri vatudu? Ətkəsmalla sodisi bilen şuğullanqalla cacısını yavatudu. Şu ətkəsçilər bilen ilişip jürüp qurban boğan saqçılar mı ba? O saqçılarınız hər qanç palaqşığını bilen olanın sodisini tosup kalanmaydı. Yeşiniz məndin çonken aka, şuna bir gəp qısam, kiçik durup aqsaqallı qıvatudu dəb oylap qanman. Siz bu yerdə qanunsuz ticaret qılalaymayan digən niyetinizdən yenin. Siz mağa təhdit selib atamsız? Bu təhdit emez, minən yaxşı könlüm. Bilsiniz, bu gəp sizgi paydalıq. Bilib atı mən, dedi natunuş adam Nijatqa məsğir arılaş yeciyib. Sən meni qoqaq selib, bu yerdəki bazadın qaçırıb atısən, şundaq mı? Aldıngı həmkarlaşıp sodı kılaylı dəb kegən adam gəmə, moşındaq gəp kılam sən? Qızıq adam kən qo bu, dedi Nijat xujcıda açıqı kilip. Sodı da tuyuq yolu kırıp gelip ziyan tatıp qamısın davatı mən. Boldi, dedi natunuş adam orındın çaçırap durup. Kolondan her bala kildiğan dək durudu. Uyundan iştikrək çıxıp getmisəm, meni hazırlı saxçılağı tutup yerdiğan dək kılısən. Qanın qıxılap qıqan adam, mən tutup əmisəmi özünü saxçılağı tutup yerdi. Natonuş adam işini taraqqa deyip çıkıp getdi. Nijat gazipini basalmay, aldıda turgan şirəgin moştumu bilen qatıq birini ordi. Şirənin üstüdeki bir çine yerge çüşüp sunup getdi. Bu əbliq, dəb vaqır dey Nijat. Sodigar degen mi səndək bulamdu? Şunç vala tılınızı uhbıratqıca, aka meni xata izdəb kırpsiz dəb, bu gəp ötmədiğan qilinni öydün qoğlap çıqırvəsiniz bulmamdu, dedi gazaplengen Nigarəmin sunğan çinnin uvaqlarını jığavatqaş. Tazgı kemçet tumaq yaraşmaz degen maqalını anlıqan boğuydunuz. Gazaplanıp oltırgan Nijatın çekirisige bir dilli külkü jügürdi. Qaltıs maqal kencim o bu, dedi o xotunuğa qayılıq bilen külümsirap qarap. Dəl muşunda qaraz uxmaydıgan, onu tətürgü buraydıgan, yaxşılıq yaraşmaydıganlağı mas geldikken, bu maqalını kimdin anlıqan boğuydun? Anamdın anlıqan. Nijatın uyge kirgen bu adamın laqımı tülki idi. O, Altay'nın ormanlarda bir türküm adamlarını yalı bilip, kanunsuz erkekler bilen şuğulunup jürgen xocayının muyum xeridari idi. O, kımarbazla arsada yüz bergen bir qitimli kallıq tokunuştı piçak yap, eğir yardar boğan idi. Onun sol tarap yüzüdeki uzun tatok şu tokunuştan qalğan yatnam idi. O, Ürümçi bilen başka ülkeler otursa da tınımsız qatırap jürüp, etkesmalla ticareti bilen şuğulunatdi. O mühim ötkellerini egilip durgan bazı çirik unsurlarını pul bilen kolgu keltürüp adetlenip kağışka kanunlu közge ilmas bop kağan idi.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim.

Yani körbilen hem sen. Ya kufkam, sen şoförüne tipip onu karanlık çüşken de abdumobili bilen müşergili elip gel. Mən mehmanxanın aldı da silahını saxlay. Hə, makul, makul aga. Şoförünün kırakını hazırlı bir versiniz, pulunu göz onay indeki kaptırgülü buldu. Tülke, pakinaki bir bağlam pulunu bədi. Pakinak pulu qarab beşini çaykadı. Az aga, bu pul bək az, bu pulunu bəsəm şopır qandaq onaydı, bu degen baş ketidigan iş tulsa. Hoy, bu yanın şopırları bək aş göz bop ketip tujum ofka. Dedi tülke, pakinaki yeni bir bağlam pulunu berib. Bizning avtomobilga basidigimiz oltin bilan yoqut emas qo? Azat markali quruq avtomobil kelishgan vaqtda mehmonxonaning oldiga kelib to'xtadi. Pakinakning uyda yoshuncha saqlab yotgan atkasmonlar jiq edi. Uni ko'rgan tulkining ko'zlari chaqnab ketdi. Mollarning hammasini basaylik, dedi u xushalligini bosa olmay. Pirsimi qilib qolmasin. Oldi bilan pulini to'laydang aka, dedi pakinak tulkining oldiga kelib. Olaman desang, avval ba degan gap ba. Men bu kımmet bağlıq mallarını sizge bir kağılı beri bitim ben. Kelişken bağı bu içe pulun aldı bilen beri bitip, mallarını andın abdumobilge basaylı. Nemedin qoq sen? Men bir yeri keçip ketmeymen qo. Mallarını abdumobilge tezrek besi bitip, andın pulunu bəsəmi buldu qo. Yaq, aka, yaq. Soda setiq degen puldın başında tonumaydı odana. Pulu tek tölenmegen malını abdumobilge besiş qaydığı çüşmeydi o. Mallarını bir-birlep sanap, pulunu hesaplap boğuca, tülkünün əzayı bədini qarı tərgi çümülüp, Beş qiyip getdi. Desmayı qaltak çıxdı. Paqa, baldaqqa afqam. Kan açmən dəb əgəgən bir som kipulum. Senin yançıqında qaldıqan boldi. Aldın, uttun, sattın, püttün, aka. Qoxman, bu mallan aman isən ürümçik yetküzü asınız. Pul digəngə kömülüb getsiz. Ula malını besip boğanda vaqı tün nüspegi yıqılışıp qağan idi. Ula öge girip uh dəb kassın yergi ən dılı qoyışıqa sırttın bir abdumobilinin görüldəb gelip toxtuğan avaz anlandı. İşik ecilip, öyge korallıq saqçıla edilip kirdi. Qoluq şumluq şiltip, kanuni közge ilmay, talay vaqtın buyan ətkəsçilik kılıp jürgen tülke, kıran deryası boyda kapkanğı tüşüdğalıqını oylapma baxmağan idi. Qar günleri çiraylıq. Nijat, Rəşidənin uyda mərhum apsi ağızdın tüşürməydiğan baldın tağının xotuni, qızı, Cucinin atanısı və Pərhatın yıqın dostu Gavşanla bilan uşurşup, Özün xuddi dostluq, inaqlıq günleri hüppidi içilgan, körken bağının içige kirip qalganda kes qaldı. Sınlısı oxşutup etken tamaqlani, mekmanlar bilen billi huzurunup yep, Gavşan tatqan sürətləgi kəyin-kəyindin tüşüp, dadısının qızıqarlıq paranlarını, Pərhat etqan naqşı cırlarını anlap harduqı çıxdı. Mekmanlar bilen sahibxanlarının yıqında altın taq tərəpki berib, alamdın ötken yıqıllarının qəbirisini yoxlab, tunuş belişlerinin haldın xəbəri ilip kəməkçi bolu atqalıqını anlap, o teximi xoşal boldı. Negara işkimiz mo silablan birli berib kelayli, dedi o, sağanğa qara. Abdumobilni men tayarlay. Qasır mı abdumobilni men tayarlayman dep atqan, dedi sağan külümsirap. Kim dediniz? Dedi Pərhat sağanğa qara. Sanat ömigidiki muzikant qasır emas to. Dal şu, dedi sağan. O Jucinin bir nevrinisi. Apla, dedi Pərhat. Baldoraq nemişki bilmegendimiz? O minin canjigar dostum, yenge bugün müşerde boğan bos, naqşı muziki degenden o çıqır bitet demes mu? Ätkesçiler bilen ilişip, bəxtki karşı kurban boğan oğlunuzdan bir nevrişken de o yigit, dedi Rustem. Birlik esanla boptiken. Dada, o karamet esil jigit cümo, dedi Pərhat Rustemge qara. Kişiler bilen asalla çıkışıp getudu, kibir yok. Bu geplani anlıgan altının vücuduğu bir xil illik iqim yamırgan dək boldi. Öy igilri onun közge teximi ıssıq köründi. Sayra gül altayğı kilipla altının öyünü izdedi. Kıran deryası boydaki dostu oltırvatkan binanı tepip, öyge kırışkı aldırdı. O işik aldığı kagende jürike silip, könlü buzuldu. O öyge kırıpla apsının en yakın dostu olan ne gördü. O dostunun bu ak yonul anısını huddi, öz anıstak yakış görettik. Sayra gülünü körgen ulan kuşkını içip, kızının aldığı keldi ve onu çeyin kucaklap köz yeşi kıldı. Kiçikkene turup, beşindin xeyli çıkı sıksı oğla ötüptü cinin balam, dedi o Sayra gülünün beşini mehri bilen sılap durup. Apanı yaratmay, kemsitken ondak akılsız, yarmas yigitdin vaxtıda kutulğunan pek yakşı boptu o kızım. Okuşunu pütküzüp hizmetki çıkıp, özünge kır kondurmay jürsen, yakşı yigit degen tapınanın astıdan çıkıdı o cinin kızım. Sülani bek seyginip kettim ulan apa, dedi Sayra gülmü közlerge yaş ilip. Çıraylarınız onşılıp kaptı apa, altın körünmeydi o.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
6: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel sayıpsını açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca emmisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'lukının mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Мен бір тамчы су.
8: Мен мо бір тамчы су.
7: Мен сүп-сүзік еріқтен келдім.
8: Мен пакы су амбірден келдім.
7: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқып кеттім.
7: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
8: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdən hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydığan fəzilət alicanablıq.
2: Alicanablıq turmuşqa sınıb ketgan hərəkət mizanı.
0: Alicanablıq səmimi kilidi. Könlü köksü kən adəmlə Ali janablardır.
2: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilan muamilə qıldığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qıla alaydığanlar ali janablardır.
2: Ali janablarının nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydığanlar ali janablardır.
0: Ali janabla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janabla katarda turuş, ali janablağı toğırlanış, kemter ali janabladın buluş, jungoluklarının royi intilişidir. Mən çoğun mine. Vaxtım çıxsıla əst saflığan uçurlarını rətləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdıq.
11: Mən өрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
10: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış, qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
0: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyüyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulluğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Küçük balala restoran içindeki oyunxanda oynayıp yıkılıp düşse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaxtki delo misalını anlapa kaylı. Wang Xiaochang'ın savaqdeşi Lin Miao Miao 6 yaşlı kızı Çindayini ilip bir restoranga tamak yigili badi. Bu restoranda bir küçük tipteki balala oyunxanısı bulup, Çindayi kırıpla bir aylan musupunun yeniga oynaşkı badi. Lekin aylan musupa tohtumay aylanıp turgallıktın, Çindayi ihtiyasızlıktın çıng turalmay supudun yıkılıp düştü. Lin Miao Miao bunu görüp derhal kızın doktorxanığa apardı. Tajürüş arkalık Çindayi'nin belikinin aldınkı bölükideki işkital sönek sunup orundun çıkıp ketkeliki. Hem gayri şekilgi kırıp kalgalıkı malum boldı. Operasiya kılış arkalık Çindayi'nin sunğan bilek sönüki sakıyıp əsli keldi. Şunaqtım o yanıla kütünçük doğru geldi. Kıskığını bir neç gün içi de Lin Miao Miao bırakla 50 milyondan köpürek çıkım tarttı. Çindayi doktorxanadaki vaqtida Wang Xiaochang onu yoxlab badi. O, bala restoranda oynayıp yıkılıp zahimlengenken, restorandın tölem tələb kılışı boludu dəb qardı. Çindayi doktorxanadan çıkandikin Lin Miao Miao bu restoran üstüdün xalq sot məhkimisigi dəva kılıp, uladın özünün iqtisadi zeynin tölep berişin tələb kıldı. Ondaqda kiçik balala oyunxanda oynayıp yarlansa, restoran tölem cavabkarlıqını üstüge alamdı. Bu delo misaldaki mühim nokta, kuramı yetmeyenle restoranın oyun hanısı da yarlansa, restoran tölem cevapkarlıkını üstüge iliş gerek mu degen mesele. Bu restoran oyun hanı ilişkide tamah yigili gelgen balılarının oyun işini maksat kılgan. O amevi oyun sorunu bulmuşu mu, lekin o xeridarlarını restoranda istimal kılışkı gelip kılış üçün tes kılıngan. Ektilab kanun destorda restoran ticaret sorunu bolu süptü bilen tamak iş gelgen xeridarlarının bihaterlikini kapalletlendiriş mecburiyetini ada kılış gerekliki. Bihaterlikini kapalletlendiriş mecburiyetini ada kılmay başkılağı ziyan yetküsse belgilik hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge iliş gerekliki belgilengen. Bu dilo misalı da bu restoran oyunxanı tesis kılgan bolsu mu? Lekin onu başkuruş ve karışka məxsus adam orlaştırmağın. Bu restoranın ticaretçi bolu süptü bilen, üstüge ilişi şart bolgan bir xətəlikini kapalendendiriş məcburiyetliği xilap. Meyli restoran özünün məcburiyetini zadılı eskip itelmigen bolsun, ya ki bir məhəl bir xəstəlik qılıp, bir xətəlik hadisi çıxmaydı o dəb işinib getkəlikdim bolsun, restoranın özde əsildila hatalıq ba. Bihaterlikini kapalletlendiriş mecburiyetini ada kılmağalık üçün münasip kanun cevapkarlıkını üstü geliş gerek. Şunun bilen bir vaxtta Lin Miao Miao Çindayi'nin vesisi bulu süptü bilen onun mu balısığı karaş cismani bihaterliki kapalletli kılış mecburiyeti ba. Lekin Lin Miao Miao özünün vesilik mesuliyetini toluk ada kılmağa. Şuna bu ketimki hadisinin yüz birişi de onun mu belgilik hatalıkı ba. Bunun için münasip cevapkarlığını üstügeliş şart. Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Haq Talep Kanun Dastorunun 1198 maddesi de mundaq belgilengen. Mehmanxana, soğudu saray, banka, bekat, vokzal, aerodrom, tenterbiye sarayı, köngül iç sorunu qatarlıq ticaret sorunları, ammevi sorunlarının ticaretisi, başkurguçileri, ya ki ammevi faaliyetinin teşkilü güçileri, bir xəterlikini kapalletlendiriş məcburiyetini ada kılmay başkılığa ziyan yetküzgən bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıqını üstü giliş gerek. Üçüncü kişinin kılmış səbəbinin başkılığa ziyan yetkən bolsa, üçüncü kişi hukuk çıkılış cevapkarlıqını üstü qalıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki təşkilü güç ilə bir xəterlikini kapalletlendiriş məcburiyetini ada kılmağan bolsa, münasip koşumçu cevapkarlıqını üstü qalıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki təşkilü güç ilə koşumça cevapkarlığını üstüge alğandinkin, üçüncü kişinin tövülte valsı boludu.

0: Sen bugün ananızga ünlü dağ nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Ben yığılıştım. Qaytqan eken qıp bere ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp qaptı qo.
3: Ukam dep qağılı qılıb oldu. Əsirəp qalmısın dep sizə demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şəhərdə turımız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
2: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhem.

Сөйнік достылар, шу тапты программымыз дамы шуатыду. Жигит білен қыз тасады бі пұрсетті тонышып қапты. Ула бір көрішіпла, бір-бірге ашық болышыпты. Декен, уланың мұхаббет екайысы ұзаққы бамыпты. Сәвәбі мұндаққен. Қыз дайым, жигитінің өзігі болған мұхаббетінің әндіш қылдекен. Әнсірейдекен. Демек, бұла арсыда ішенч кемчілкенде, Yeni bir türlük sebebi mundakken. Bu da küçükken işladımı öz ara cidel kılışı diken. Bir fakat yol koymay diken. Belki bu cidellişiş muhabbetin bir kıl ifadını şekli diken taktırdı mı? Azırak çektiğini işip geçse kişinin manumuşundak bir zarkıp koyulan kep. Şunun için muhabbette işiniş intayın muhim. Muhabbette yani düşünüş mü intayın muhim. Muhabbette Yani öz ara kollaş, medet biriş tehi mi muhim? Muhabbette çin könlüdün hakiki muamili kılış mı intayin muhim? Şunlaşka sizni yakşı gördüğün, sizni hürmetleydiğün şu muhabbetinizni her vakit kadırla. Muhabbetli küylerimiz nüvetli silah üçün yanraydı.

kuşçakçak uçuyor kişilerini özünüzü dost tutun. Ensiz kişilerini dost tutsanız gem endişelerden hali bulamayız. Bir iş kılıçtın burun aldın plan tüzün. Hem işini öz vaktide kılın. Göz aldığınızdaki işini kıpılanmayı durup başka bir işini kılıçını oylama. Özünüz bizar boğan işlerini imkan kadar baldırak kıptı güdün. Sizin bir aram kığa işler bolsa dostlarınızı eğitip fikirde ortaklaşın. Herkes mi işiniz gitsilip bırak durumu bop yürme. Her günü özünüz yaş gördüğün bir işki işini kılın. Her günü biraz vakit çıkırıp işini bunu oylamay oldurun. Bunda kılıç bir tereptin aram iliş bolsa yeni bir tereptin keyfiyatınızı yaşlaydı. Bek ciddileşip kete vatkallıkınızı yeskısınız, muskullarınızı erken koyu bitip çonkur nefes ilin. Kılıçkı vaktiniz çıkmaydıgan, ya ki kılıçkı kızıkmaydıgan hizmet, ya ki paliyetle bolsa, kılanmayman dep rat kılıçını ügünü velin. Her gün yeterlik uflan, uykusuzluk kişini bir aram kılıdı. Hem asan açıklındıgan kıp koydu. Bu yukarı tavsiyelerimiz, sizin kündülük turmuşunuzdaki keyfiyatınızın hoşal buluşuğa azırak bozumu payız digip kalsa men şunu olduğuna ait hursan. Her vakit keyfiyatınızda hoşal tutun. Etrafınızdakilerge mi hoşallık bir işlan. Kendin ondak bozsa bizden hoşallıkı başlaydıgan köylerimizde devamlık anlayın.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız dağılmışı batıdı. Tabiat dünyasında rengaren güllerle dolgan gülzarlıktaki sadda her çiçek gülü

gerçi aciz bolsa mı, etrafıdaki şeraitin toluk faydalanıp, tırışıp, yukarı yağmışıp, künseri bıraksan üsüdü. Hem de bazı kişiler onu azırak mı cesareti yok, yukarı yağmışını bilirdi o deyip söküldü. Lekin, aşk pişek yanılık olgu intiliş roydun, kılçımı tevrenmeydi ve ahire galbi kaneyini çerip, oltun küzpeslini kütüb alıdı. Kişilik durmuştu mu biz bazı vaxtlarda aşk pişek uçurgan en uçundak ehvallahı uçurab durunuz. Manım uçundak ehvallahı uçurgan vaxtta boşup gitiş, rayığı kayıtış gerek mu? Ya ki aşk pişeknin royunu örnek kılış gerek mu? Elbette şu gülünün royunu örnek kılış gerek. Bu kıl pezilet bizge ilham bereleydi. İşinizde bolsun, sizde yüksek işenç ve irade bolsula, her kanda kıyınçılık üstüden kalıp gideleysiz. Tosal kulağını yenip, ahırkı pellige kalbilik yeteleysiz. En güzel netice sizden bolsun, en güzel küylerimiz nöbet siz üçün.

Sevimli dostlar, şu tap programımız davranışıp atıdı. Anlam atkınınla stansımızdan üzülmez melodiya programımızı. Emdeki aktif energiyelik sözlerimiz mi sizlerin hoşal keyfiyatınla üçün? Turmuşta şöhret perestlikini yenip adli saddı bulun. Çünkü maddi turmuş kanç köp olsun mu, roi cihetteki ön kırını tolduranmaydı. Edisala pul bilen hoşallık seti balıdığan işini kınman. Mükemmellik koğuluş işini çörüp taşlan. Ancı mınça yoçuklu yol koyun. Özünüzde yakşı görüşünü ögünü bilen. Köpçülüktenin pikirge toğır muamili kılın. Ağırın işini derhal tok tutun. Yokatkallarınız için başka durmay, erişkelleriniz üstü de hoş bulun. Her bir vakitte kadirlen. Her günü muvaffak peyitte çenek işini devamlaştırın. Bana bu aktif energiyelik sözlerimizge ergişip, bizni tang juşkulluğa başlaydıgan küylerimiz, özürünla da, kene merhamet.

Temiz Radio Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Nepal emniyet körüstüp, yadro kurallarının kıyıp kitişinin birlikte aldın elişi müracaat kılındı.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistan'ı birleşip uyuşturgan 4. Nöbetlik Dünya Sünni Akıl Etika Monbiri 9. ayının 15. günden 17. günü geçe Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da ötküzüldü. Monberde dikkat Sünni Akıl Etika prinsipini kanda kılıp emilleştirgülü bulunduğun idare kılış layihesi ve yol koyuş tedbirge aylandırışkı merkezleştirilip, Sünni Akıl'ın sağlam terakki kılışı, neticilerinin umumizlik nefiyet güzüşüge hakik kapalet kılış muhim nokta kılındı. Tövendi diktanla programımızın tepsili mezmullarıdı bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapa Tösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündiri Davos Qaralmısı sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattı.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalmisi sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıkyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şununla katli işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tang nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üsp yitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla, tarih aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci Dünya Urşı ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım beriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de yeli hem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının kriziz kölengüsüden baldurak kutuluşu türütkü bol işimiz. Değimi moyimi kelgüsüge nezersiyelip, dünya

Dünya iktisadının erkeklendirgüç küçünün almışı, usulünün özgür işi, kurulmasının tanışılışıge kattı niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu selişimiz gerek. İkinci, ideologiyadaki bir taraflama karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özara menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki bah. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, xalqının himoyasi ve qolishiga erishaligan erishalmaganligi, siyosiyning muqimligi, jamiyatning taraqqiyoti, xalq turmushining yaxshilanishini ishqa oshiraligan, oshiralmaganligi, insoniyatning taraqqiyot ishlariga to'kib qo'shaligan, qo'shalmaganligida. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qadimdan tortib mavjud bo'lib kelgan. O, insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa, insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık, objektif reallık bolup, uzakça mevcut bolup durudu. Perhının buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk, bir tereplimi karış. Üçmellik. Korkunuşluki, insaniyet medenlikini süni halda derece gayriş. Korkunuşluki, özünün tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümünü başkılağı teniş. Şuna, her kaysi devletle özara hürmet kiliş. Okşaşlıklığa da birlik gelip perakını saklap kiliş asası da tiniş birli ötüşünü emelge aşurup, devletle ara almaştırış, özara örnek gelişini ilgiri sürüp, insaniyet medenlikinin terakki kilişi ve ilgirlişige hareketlendirgüç küş koşuş gerek. Üçüncü, terakki tapkan devletler bilen terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat perakını kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Nöbette, adıllık meselesi künsiri gevdinin vatıdı. Canup şimal perakını tügütüşge doğru kilavatıdı. İmkaniyetlik sicil terakkiyat işleri keskin hırsızkı duş kilavatıdı. Yukum şaraitı da, her qaysi devletlerinin iqtisadını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, cənub bilen şimalının tərəqiyat pərqi kengiyip getiş. Hatta muqimlişip kiliş xəvip görüldü. Kən tərəqi kılvatkan devletler teximi köp tərəqiyat baylıqı ve boşluqı erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi iqtisadını idarı kılışta teximi köp vəkillik xarakterige ve pikir bayan kılış hukukı iyi buluşunu tələb kılvatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, bütkül dünyanın gülünüşü ve mokumluğu teximi puhta asasqı iyi buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Xalqara cemiyet kelgüsünü nezarda tutup, vədisini əməliyleştirip, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıga zörür mədətlerini berip, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıki haqqani hukuk menfaatini kapalatlandırıp, hukuk baraverliki, fırsat baraverliki, kaydı baraverlikini ilgiri sürüp, her kaysi devlet halkını terakkiyat fırsatı ve neticilerden ortak bahirlendiriş gerek. 4. Dünyavi hırsk kol tutuşup takabıl durup, insaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İktisat dünyavi ilişivatkan devirde, yeni tasıman öpki yalığı yokumedek tasadibi amivi seyye vakasını ergizmo ahırkı bir ketimlik vaqa degilib olmaydı. Dünyavi amivi sayyani idara qilishni jiddi kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yer shari insonlar yashaydigan birdan bir makan. Klimat o'zgarishiga taqobul turish salmoqini oshirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. İnsaniyet duş gelgen barlıq dünyavi meselelerini her qandaq bir devletinin yaki yigana hareket kılıp el kılalışı mümkün emez.
Çoqum dünya boyunca hareket kiliş, dünya boyunca takabül turuş, dünya boyunca hemkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meselele çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terepçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terepçiliknin muyum mezmoni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğe kılış. Dünyanın istihbali ve takdirini her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu viliş, yeni soğuk uruş kılış. Yekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlışık söyleydi. Bölünüp getken dünya, insaniyet duş gelgen ortak hırızkı takabül turalmaydı. Karışlışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töyligen. Biz aldın kıladın savak ilip, undak konu yolda emde kaddi mağmaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tinişlik, terakiyat, adillik, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyedeki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tinişliği ve mukumluğunu ortak kovuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp tereplik soğudu tüzülmesini katli koğdap, kemsitiş, yekleş karakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmeslikimiz. Soğuda, selinma, teknikini ayrı bitidigan, igiz tamlık korgan kuru almaslıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iktisatını idare kılıştiki asaslık supuluk ornunu müstekkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mukumluğu, ravalıkını koldap, dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü koldap, kurulmalık ıslahatını algı seldetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iktisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi evrişim terakki kılışıgı türütkü buluşumuz gerek. Biz halkıra kaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzünü çoğun tutmaslıkımız gerek. Kadimde cungoluqla kanunun çıkırılgalıqı idarı kılışının başlangalıqıdın diyerek berdi o diye. Halkıra cemiyet, her kaysi devletle ortak hasıl kılgan kaide ve ortak tonuş boyunca idarı kılınış gerek ki, bir ya ki bir kançı devlet buyruk vazlı kılsıp olmaydı. Birleşken devletle teşkilatı nizam namısı, devletle ara münasebetti ki, hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Halkıra cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu halkıra kaideler bolmasa, dünya ahırda, küçükle acizlani yem kıladığan cangal kaidesi yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkıra kanunçılıkını katlık yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini kılç tevrenmeyi kovduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köpterepçilikini emniyet körstüdüğen supa, şundakla köp terepçilikini koğdaydıgan asasi ramka. Onun nopozluğluki ve önümlüklüki koğduluş gerek. Her kaysi devletlerinin münasebetini tüzüm ve kaydı arkalık maslaştırış, kalıplaştırıştı çıntırıp, küçüge tayinip, acizlarını boza kılışkı karıştırışımız gerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap olsup olmaydı. Köp terepçilik namı da yek terepçilik kılışkın bulmaydı. Prinsipti çıntırıp, kaydı biktilge naman, köpçilik önümlük emel kılış gerek. Tallaş karakterlik köp terepçilik, bizden tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kengişiş, hemkarlışta çıntırışımız.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz tünügünki radio jurnal programımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin aldın kısımını anlatkandık. Zəfər Akın'ın kütkündek, oğluğa Beycan Daşı'nın çakırı qağızı geldi. Nəbi bunundan alan çişatlandı. Amma Nurzıba'nın çakırı qağızı tek çikemeyi vatatdı.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yan okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızı avalkı deyli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtim. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla daumlıq bizde bolsın.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırış puluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çık tırış vardım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medep berişi kerek.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап дип йөрим мен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
5: Кайнат ки җисемлә тохтымай айлы

Radio oğlucu dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk en, birlikte qulaq sepə qaylı. Torda nərs gerek setibiliş bilən reallıqdiki kişilik münasibətinə usubdi, məlum dərəcədə bağlanışlıq bulduğu desəm işinəmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb verimən. İştəhəm mi nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neyim üçün? Beliqlan neyim üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb verimən. Hoş geldiniz dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizden başlayalım. Hazır torda mal setibiliş kişilerin gündelik istimaldeki mühim usulga aylandı. Meyli çok küçük nersler olsun, hem meylen aldı bilen torda görüp yakışını oylaydı. Torda günü aylanış, nurgun kişinin bir xil, köngül içiş, aram iliş usulga aylangan bolsa mu, bırak şahsi ihtiyaç ve iqtisadının bardaşlık beriş iqtidarı bilen hesaplaşmay, hemişe setibilişini oylaşsa, setu almağı için hoşal bulmasa, setuili bulup yeni pushayman kısa, bu belkim torda mal setibilişki xumar bop qağalıqının işbadisi buluşu mümkün. Bunda qayfalda çoğum əhmet beriş gerek. Ondaqta kontrol kılgılıp olmaydıgan setibiliş istiki bir xil kesel mu? Torda mal setibilişki xumar buluş kandaq məsillan elib geledu? Ziyade setibiliş kızgılıqını kandaq pəsaytiş gerek? Bu temalar doğrusuda Nankayda Şösi İcdimai Psixologiya Fakultusunun profesori Canku təpsili düşenci bərdi. Torda mal setibiliş daimlaşkan bugünkü gündə biz oxşaş bulmağan torda mal setibiliş hərkitigə pərxlıq muamilik kılışımız gerek mu? Kontrol kılıp olmaydıgan setibiliş bir xil kesel mu? Bununla Canku mundaqtab cevap bərdi. Menacı pərxlıq muamilik kılış gerek. Meyli, emli dukandan mal setibiliş bolsun, ya ki tordan mal setibiliş bolsun, hemisi kişilerin günlük maddi ve manevi ihtiyacını kandıralaydı. Hem de belgelik hoşalık duygusu ve erişiş duygusunu elip geliydi. Şuna normal alette tordan mal setibiliş, hatta bazı qarz bulup tordan mal setibilişki xumar buluş, ya ki tordan mal setibilişki mestanı buluşunun pärkı var. Torda mal setibiliş, emeli dukanda mal setibilişki karaganda texumu kolaylıq boğaşka, kişilerin torda mal setibiliş jariyanı da haya canlanıp istimal kılış nizgiti, emeli dukanda mal setibiliş edin çoğun boludu. Bazı alaydı vaqtta, meselən bayram, dəmiliş günleri, tuğulgan gün ya ki alaydı mal setibiliş bayramı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salıqayısıyla. Küçük balıla restoran içindeki oyun xanıda oynavitip yıkılıp çüse kandaklış gerek. Mehmahanı hocayını köz boyap kutuluş için pul tapşırı verip icra kılıştın özünü kaçırdı. Kur'an'lık etmeyenlerini küşkürtüp başkalarını urup zahimlendirip koysa tölem cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Ayrılıp ketkenlikin ligirki oğul dostu onu namuapık paydığı erişti deyip eriz kıldı. Döndük nola bugünkü programımızın tepsiliği mezmurları da bolsun.

Kiçik balala restoran içindeki oyun handa oynayıp etip yıkılıp çüse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaktki delo misalını anlap bakaylı. Wang Xiaochang'ın savaqdeşi Lin Miao Miao 6 yaşlı kızı Çindayini ilip bir restoranga tamak yigili badi. Bu restoranda bir kiçik tipteki balala oyun handısı bulup, Çindayini

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Tövende muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda sözləp berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf avtomobil istimal

0: kızı. Bugün ananızga önce dar numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp bere ya.
2: Atanam bilen bir koroda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Ensir yapkan mısın da sizi demi geydim.
4: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
2: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoramjam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.

0: Bizni xushallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Ben Süynük dostlar, şu tap programımızda anlaşıvatıdı. Yigit bilen kız tasadı bir fırsatı tanışıp kaptı. Ula bir görüşüpla birbirge aşık buluşuptu. Lekin ulanın muhabbet hikayesi uzakı bağmaktı. Sebebi mundakken, kız daim yigitinin özgü boğan muhabbetinin endiş kıldıken, ensireydiken. Demek bula arsıda işenç kemçilken de, yeni bir türlük sebebi mundakken. Bula küçükken işladımı öz ara cidel kılışı diken, birbirge fakat yol koymaydıken. Belki bu ciddelleşiş, muhabbetin bir kıl ibadının şekli diken taktırdı mı, azırak çektiğini işip geçse, kişinin manım uçundak bir zarkıp koyduğun gel. Şunun için muhabbette işiniş intayın muhim. Muhabbette yani düşünüş mü intayın muhim. Muhabbette yani öz ara kollaş, medet veriş tehi mi muhim. Muhabbette çin könlüdün hakiki muamele kılış mı intayın muhim. Şunlaşka sizni yakşı gördüğün, sizni hürmetleydiğin şu muhabbetinizni her vakit kadırla. Muhabbetli küylerimiz nöbetli silah için yanraydı.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız dağılmışı batıdı. Tabiat dünyasında rengaren güllerle dolgan gülzarlıktı ki sadda her çiçek gülü gerçi aciz bolsa mı etrafıdaki şaraitin toluk paydınıp tırışıp yukarı yağmışıp künseri baraksan üsüdü. Hem de bazı kişiler onu azırak mı cesareti yok yukarı yağmışını bilidu dep söküdü. Lekin aşk pişek yanılı olgu intiliş roydun kılçımı tevrenmeydu ve ahire galbi kaneyini çelip altın küzpeslini kütüb alıdı. Kişilik durmuştu mu biz bazı vaxtlarda aşk pişek uçurgan en uçundak ehvallaha uçurab durmuz. Manım uçundak ehvallaha uçurgan vaxtta boşup gitiş, rayığı kayıtış gerek mu? Ya ki aşk pişeknin royunu örnek kılış gerek mu? Elbette şu gülün royunu örnek kılış gerek. Bu kıl pezilet bizge ilham bereleydi. İşinizde bolsun, sizde yüksek işenç ve irade bolsula her kanda kıyınçılık üstüden kalıp gideleysiz. Tosal kulağını yenip, ahırkı pellige kalbilik iteleysiz. En güzel netice sizden bolsun, en güzel küylerimiz nöbet siz üçün.

Hürmetli radioğluğucular, Tamujnu Baş Mehkemesi yakında ilan kılan sallık malumatı körüstülüşçe, bu yılın aldınkı 8 ayında devletimizin mal sudu import eksport umumu kıymeti 34 trilyon 780 milyar yuan yetip, okşaş mezgildekiden 17-10.6% eşip, tez eşiş vaziyeti tamamlaşkan. Tamujnu Baş Mehkemesinin sallık malumatı da körüstülüşçe, 2026 yılının aldınkı 8 ayında devletimizin mal sudu eksporti 14-10.6%. Importi 22% aşkan. 8-ci ayda devletimizin mal sodu import eksport umumu kıymeti 4 trilyon 650 milyar yuan yetip 19.8% aşkan. Bunun içinde eksport import ayrım ayrım 18.6% ve 21.7% aşkan. Tamujna Baş Mehkemesi Statistika Analiz Mehkemesinin başlığı Lüy Dalyan mondaq dedi. Kölemden karğanda import-export kımeti uda 3 ay 4 trilyon 500 milyar yuandan aştı. Eş süretiden karğanda export-import uda 4 ay birli vaqtta işkihanlıq san bilen aştı. Bu, devletimizin mükemmel kesip sistemisinin taşkı soduğu boğan müstehkem terekini toluq namayan kaldı. Şundakla, devletimizin fen teknikide yenilik yartış iktidarının taşkı soduğa güçlük törtkü boğanlıqını toluq namayan kaldı. Bu yılın aldınkı 8 ayında devletimizin Şarkı Cənubi Asiya Əllər İştifaqı bilen boğan sodu umumu kımeti 5 trilyon 950 milyar yuan yetip 20.6% aştı. Cungu Şarkı Cənubi Asiya Əllər İştifaqı bilen birinci çoğun sodu hemrahlıq ornada mukum turdi. Aldınkı 8 ayda devletimizin Avrupa İştifaqı, Amerika bilen boğan sodu umumu kımeti ayrım-ayrım 8.1% ve 1.3% aştı. Oxşeş mezgilde devletimizin bir belbağ bir yolunu tən kurguçu devletlə bilen boğan import-export umumu sumisi

0: Kırıştaki erkeklendirgüş küş, isinizdi mi? Partiye kırış talep namısı gibi yazılgan otlu hatlar, isinizdi mi? Ömrümde başka tilikim yok. Fakat kompartiye azası buluşunla arzu kılımer. Men vatan kayıtkanı iken, partiye üçün hizmet kılıp, her bir hareket bilen şugulunu men.
1: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüde, partiye kırış arzusunu manumuşun takşip edilgen.
0: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Xinhai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Ocağda yapın baskıncılara karşı uruş oti evcigi çıkkan idi.
0: Kompartiye halk amısının nicatkarı. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Mavcuşi'nin gibini anlap, kompartiyegi ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
1: 1946 yılı Yaş Cao Yulu, partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shu top. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yoshlik matematik Xualogin partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
2: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Men aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılayım mı diyen? Ligin bilimden təqdirimini özgertidigallıkıga, tırışçalıkımdan haman cevabı bulduğallıkıga işinip geldim.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
4: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundun mu yanmaslık, benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bulumun. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimin.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Küçük balalar restoran içindeki oyun handı oynayıp yıkılıp düşse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaxtki delo misalını anlap bakaylı. Wang Xiaochang'ın savaq deşi Lin Miao Miao 6 yaşlı kızı Çindayi'ni ilip bir restoranga tamak yigili badi. Bu restoranda bir küçük tipteki balala oyun handısı bulup, Çindayi kırıpla bir aylan muspunun yeniga oynaşkı badi. Lekin aylan muspa tohtumay aylanıp turgallıktın, Çindayi ihtiyasızlıktın çın turalmay supudun yıkılıp düştü. Lin Miao Miao bunu görüp derhal kızın doktorhanıga apardı. Tekşürüş arkalık Çindayi'nin belikinin aldınkı bölgedeki işkital sönek sunup orundan çıkıp ketkeliki. Hem gayri şekilde kırıp kalgalıkı malum boldi. Operasiya kılış arkalık Çindayi'nin sunğan bilek sönüki sakıyıp esliği geldi. Şunaktım o yanıla kütünçük doğru geldi. Kıskığını bir neç gün içi de Lin Miao Miao bırakla 50 milyondan köpürek çıkım tarttı. Çindayi doktorhanındaki vaxtıda Wang Xiaochang onu yoklap badi. O, bala restoranda oynayıp itip yıkılıp zahimlengenken, restorandın tölem talep kılışkı boludu dep kardı. Çindayi doktorhanından çıkandıkken Lin Miao Miao bu restoran üstünün halıq sot mekimisigi dava kılıp, uladın özünün iqtisadi zeynin tölep berişini talep kıldı. Ondaqta küçük balala oyun handı oynayıp itip yarlansa, restoran tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Bu delo misaldaki mühim nokta, kuramı yetmeyenle restoranın oyun hanısı da yarlansa, restoran tölem cevapkarlıkını üstüge iliş kerek mu degen mesele. Bu restoran oyun hanı ilişte tamah yegili kelgen balılarının oyun işini maksat kılgan. O amivi oyun sorunu bulmuşu mu, lekin o xeridarlarını restoranda istimal kılışkı gelip kılış üçün tesis kılıngan. Ақтылап қанун дәсторда ресторан тижарет сорыны болу сүпті білен тамақ ешкі келген херидарларының бейхәтерлікіні қапалләтләндіріш мәжбіретіні ада қылыш керекліке. Бейхәтерлікіні қапалләтләндіріш мәжбіретіні ада қылмай башқылағыз ян еткізсе, бәлгілік оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстігі еліш керекліке бәлгіленген. Бо дилу мысалы да бо ресторан ойынханы тәсіз қылған болсы му, Lekin onu baş kuruş ve karışka məxsus adam orlaşdırmağın. Bu restoranın ticaretçi bolu süptü bilen, üstüge ilişi şart bolğan bir xətərlikini kapalandandırış məcburiyetliği xilap. Meyli restoran özünün məcburiyetini zadılı eskip itelmigen bolsun, ya ki bir məhəl bir xəstəli qilip, bir xətərlik hadisi çıxmaydı o dəb işinib ketkəlikdim bolsun, restoranın özde əsildila hatalıq ba. Bexəterlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağalıq üçün münasib qanun cavabqarlıqını üstü geliş gerek. Şunun bilən bir vaxtda Lin Miao Miao Çindayi'nin vəsisi bulu süptü bilən, onun mu

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Tövende muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda sözləp berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf avtomobil istimal qarzi bitirdi. Ayrılıp ketkenden keyin oğul taraf avtomobil qarzini köp qatım töledi, hem avtomobilni setib etdi. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot mahkemesi avtomobil macerası sebebinden kelib çıkan bu deloni sot qilib ayaqlaştırdı. Ürümçi şehri Midon rayonida oltiroshliq Çinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbetleşken. 2022 yili 6 ayda ikkalan ayrılıp ketken. Ular ayrılıp ketti. Lekin pul hisobati aniq ayrılmadı. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil seti şirketi bilan avtomobil setibilish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyalik avtomobil setib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytirdigan bo'lgan. Amaliyotda bu avtomobilni Chinchang doim ishlatgan. 2023 yili 12 oyga kelganda Chinchang avtomobilni o'z oldiga boshqalarga setib etgan. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil setib olgan pulni qaytirishning hisoboti texi aniq ayrilmadi deb qarab avtomobilni qaytirib olgan. Oylumagan yerden 2025 yılının axırda Chinchang Liuli üstüden Midon rayonluq sot mahkemesige dava qilib, özünün ayrılıp ketkenden keyin köp qatım Liuliga pul yetkep berip, avtomobil qarzini töləşge işletilgenliki. Liulinin avtomobilni qaytırvelişi namuapıq paydığa erişişini şekillendirdiğalliki. Özünün barlıq vakalıdan töləgen məbliğini qaytırıp berişi kereklikini etdi. Sotta Chinchang'ın uruq tıkan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün hatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün hatırsı da Liuli ayrılıp ketkenden keyin Chinchang'ın köp qatım isabat yötkep berip, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkendiki. İşkeylendan mu her ayda alaqılışıp, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkendikini itiraf qılganıdı. Sot mahkemesinin təşürüb inixlişçe, Chinchang təşəbbüs qılğan pulunun həmisini şikayilən ayrılıp ketkendin keyin, o Liuliga yötkep bərgən. Qarız qaytırış muddeti bilən avtomobil qarızını ada qılış muddeti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liuli'nin Chinchang yötkep bərgən pulunu qarız qaytırışqa işletiş doğrusu da qarşı tərəp bilən ağzaki birlikke kəlgəlligini ispatlıqan. Ayrılıp ketkendin keyin, Chinchang uzak müddet avtomobilni ilgilgen. İşletken bulup avtomobil qarzni təşəbbüskarlıq bilen üstüge elişi turmuş qaydısıge uygun. Yığıp etkanda bu dilodiki avtomobil qarzi gerçe sırtkı karta qarz qaytırguchi Liuli deb tizimlangan bolsumu, lekin köp xil dəlil ispatlar əmeli qarz qaytırguchinin Chinchang işkallikini ispatlap bergen. Sot mahkemesi hissiyat hediye pulunu iki taraf özara yötkeşken hisabatının yiyişip ketken kısmını çıkırıp etkendin keyin Chinchang'ın emeli kaytırgan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitti. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Qanun Dəsturunun 485. maddısı da mundaq belgelengen. Paydığı erişkici kanun asası bulmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurguchi paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot mahkemesi mundaq qaradı. Liuli avtomobilni tizimlatqan iqidarlıq hukukuğa ige kişi bolu süpüti bilen, avtomobil hukuk təvəlliki hukuk mənpətidin bəhriman bulup, Chinchang yötkep bərgən hesabatqa tayınıp, avtomobil qarzını töləb, mal-mülük paydısıqa haqsız erişken. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuapıq payda ilişini şəkilləndirdi. Yıqında Sot Məhkimisi Liulini Chinchang vakalıdan töləgən 14.260 yuanını qaytırıp berişke hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşke igib oldu.

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp beri ya.
2: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Hazır yapkan mısın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadan vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata-anamdan sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızdı sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Kızlıkta bicirildi, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Mentallam, beni beni, sikot işçiler tesis kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüatıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 9. ayının 26. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızdan başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping bilen Pingli Yuan, Zongtong Trump ve onun rapiqisi ötküzgen karşılaş devlet ziyafetige katnaştı. Xi Jinping ve Pingli Yuan, Amerika Zongtongu Trump er ayalı bilen çay söhbet ötküzdi. Xi Jinping, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine toluq muvaffakiyetlik ahırlaştırdı. Xi Jinping, dünyavi terakkiyat teşebbüsünün 5 yıllıkını hatırlaş, yukarı derecelikler sözleşiş yığınığa tebrik etti. Caylar türlük faaliyetlerini ötküzüp, Jongchu bayramını kuşal koram ötküzdi. Jongu vekiller ümiki yeni 18 altın medal aldı. Xalqara zatlar Jongu Amerika başlıkları söhbetinin ehmiyeti zor. Bu dünyavi hırsqa taqabıl turuşqa faal töhbe koştu dedi. Emdi dektinle haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Şucay vakti 9. ayının 24. günü keşte Amerika Zongtongu Trump ve onun rapiqisi Melania, Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping ve onun rapiqisi Pingli Yuan üçün Aksaray'da karşılaş devlet ziyafeti ötküzdi. Xi Jinping bilen Pingli Yuan Aksaray'a itip barganda Trump ve Melania kızgın kütüp aldı. İşki devlet başlıkları ve olanın rapiqileri hatır sürat küçüştü. Hem de ziyafet katnaşkan mihmanlar bilen körüştü. Ziyafet başlangandan keyin Xi Jinping bilen Trump ayrım-ayrım söz kıldı. Xi Jinping, Jungo-Amerika münasibetinin taraqqiyatına köngül bölgen ve onu kollagan Amerikanın her qaysı sahalardaki zatlarga samimi salam yolladı ve Jongchu bayramılık yaxşı tileklerini tiledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Bu yıl 5. ayda Zongtong Trump Jungo'da muvaffaqiyetlik ziyaratı boldı. Kısqığına yarım yıllık yetmeyen vaqtta Jungo-Amerika başlıkları özara ziyaratı bulup, işke devlet alaqısının tarihini yarattı. Bu qetimki ziyaratta yana nurgun yeni ortak tonu şasıl kılınıp, Jungo-Amerika ijabi strategilik muqim münasibetinin mezmunu biyetilip, Jungo-Amerika münasibeti yeni strategilik körsetme bilen təminlendi. Xi Jinping munulanı təkidledi. 200 neçe yıl ilgiri Amerika müstakil bolğandan başlap, nəzirini Jungo'a qaratqan. Jungo bilen Amerika bar yokunu özara almaştırıp, üstünlükten özara paydalanıp, soda alaqısını başlagan. 80 net yıl ilgiri Jungo-Amerika halkı mürünü mürge terap can kılıp, yapın militarizmi tacavuzçılarga zarbe bergen. Bu, kan bilen otta tavlangan dostluk, cezmen avlatma avlat davamlaşıdı. 50 net yıl ilgiri tiktaktop diplomatiyesi takılıp kalgınığa uzak bolgan alaqı dervasını açtı. Jungo bilen Amerika'nın peşkeden bir avlat siyasi yolları, küçük top, çoğun topunu aylandırıştık siyasi akıl parası bilen Jungo-Amerika münasibetini normallaştırışının uluğ musabısını başladı. 20 net yıl ilgiri Sokolinski isimli bir Amerikalık, Jungo'luk kum tizgilgici Yin Yujin'nin küçe tikşige yardan bergen. Ulanın hikayesi nurgun Jungo'lukni təsirlendirgen. Şundaqlı o, Jungo-Amerika halkının dostan alaqısının ülgüsü. Jungo bilen Amerika'nın adımiyet almaştırışı, işke devlet halkının kalıp alaqısını ilgir sürüşke paydalıq bulup, Jungo bilen Amerika'nın dostane hemkarlık alırayı asasını puhtuladı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bugünkü günde Jungo-Amerika münasibeti yana yeni tarihi başlanış noktasında durup atıdı. Zongtong Trump Amerika'nı yan bir kıtım uluğ devlet kılışını oturup koydu. Jungo, Jongha milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırışka küçük kırıp atıdı. Bu işki nişan naiti uluğ var. İşki devlet birbirini tamamen arzusuğa yetkizeleydi. İşki taraf çoğun devletlerinin mesuliyetçiliğini namayan kılıp, halkının arzusu ve devir vaziyetine maslaşıp, çoğun devletler doğru birli ötüdüğün yeni yol üstüde izlenişi gerek. Tarihi musabe toxtumay devamlaşıdı. Jungo Amerika halkının dostluk işlerinin istiqbalı parlak. İşki taraf birlikte tən ilgirlep, Jungo-Amerika dostluğunun güzel güllerini birlikte soğurup, Jungo-Amerika dostluğunun yeni sahipsini birlikte pütüş gerek. Trump munulanı bildirdi. Mən bu yıl 5. ayda Jungo'da ziyaratı bolğanda, Jungo halkının kızgın dostluğu mende çoğunqur ve güzel təsir kaldırgan idi. Бүгүн кеште ички дөлөттүн ар кайсы сахалардыкы заттар бир жерге жем болуп, Америка менен Жүнгө отурусудагы 10,000 чакырымдын артык калкыган 100 жылдын артык давамдашкан достукту бирликте табриклеп атабыз. Америка менен Жүнгөнүн маданияты узак тарыхка ээ. Ички дөлөт халкы узак муддат достана алака кылып келген. Gerçi bir-birinin tüzümü okşaş bulması mı, lakin Amerika-Jungu dostluğu uzundan buyan devamlaşıp geldi. Mən Reis Xi Jinping bilen birlikte özüre hürmet kılıp, işki dövlet dostluğunu devamlıq yetildirip, evlatlarga uzak müddetlik gülünüş ve bihatterlik elip gelişini halaymen. Ziyafette kayfiyat dostane ve kızgın boldi. Ziyafet aralıkıda Amerika sanatkarları esil edebiyat sanat numaralarını oruladı. Seyci, Ван Йи, Халифон қатарлықла зияпетке қатнашты.
1: Станцымыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин ва оның рәфиқсы Пэн Лиюэн Шужай вақты 9-нчы айның 25-нчы көне түштән бурын Ақсарайда Америка зунтуны Трамп ва оның рәфиқсы Мелания белән чай сөйхбет өткізді. Ички дәүләт башлыклары Джунго Америка мөнәсәбәте орын бекитмәсенең мәзмунын яңа мо бейтеп, берлектә хөрмәт кылыш, адил булыш, баравер булыш асасындагы иҗаби стратегик мөһим мөнәсәбәт орнытышка кушылды. Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Бу минең 11 елдан кин Вашингтонга яңа бер кытым килеп, Америкада дәүләт эшләре зияратыда булышым. Bu qıdımqı ziyarette biz yana Jungo-Amerika münasibeti orın bekitmesinin məzmonini beytip, birlikte hürmet qiliş, adil buluş, baraver buluş asasidiki icabi strategilik muqim münasibet orın tışqı qoşulduq. İxtisas suadı sahasidamı özara mənpət yetküzüş nəticeleri qolqı keltürüldü. Bu, işki dövlət xalqi və xalqara cəmiyyətdən qarşı ilişiqi erişidu. Xi Jinpin bunularını təkidledi. Jungo Amerika münasibetinin istiqbali parlaq. Bu tarixi çoğ yüzlünüş. Şunun bilen bir vaqtta parlaq istiqbalığı tutuşduğan yol köp hallarda əgir toqay buludu. Aman türlü qiyinçilik və xırısla buludu. Bu mu şeyiler tərəqiyatının qanuniyetiga uyğun. Mən Zongtong Trump bilen birlikte tarixi məsul buludugan cəsarət və məsuliyyətçallıq bilen Jungo-Amerika münasibetinin tərəqiyyat tarixida şallıq səyipi yardışını xalaymın. Trump monularını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin bu qıdımqı Amerikadiki dövlət işleri ziyareti bir qıdımlıq mol, icabi, intayin muvafiqiyyətlik ziyaret boldi. İki tərəf Amerika-Jungo münasibəti və zor xalqara rayon məsələlərdə çoğunqır fikir almaşdırıb, nurğun icabi nəticələrini qolğa keltürdük. Bu, iki dövlətkə paydılıq. Reis Xi Jinping bilən quyuq əlaqını davamlıq saxlab, Amerika-Jungo münasibətinin tərəqiyyatına birlikdə yetəkçilik qilishni ümid qılaman. Çay söhbətindən keyin Xi Jinping bilen Pəng Liyuan, Trump və Melaniyanın həmrəliyində Amerika dövlətlik arxivxanasına bardı. İki dövlət başlıqları və onların rəfiqləri birlikdə arxivxananın mərkəzi zalığına girib, arxivxana və əsaslıq körgəzmə buyumları toğrusidəki tanışdırışını anladı. Xi Jinping bunları bildirdi. Arxivxa əcdadlarının əql parasiti, kəlgüsügə bolğan ilham mücəssəmlənən 250 yıldan bu yan Amerika xalqı Amerika arzusu üstündə izlenib, Şimali Amerika çoğun quruqluğunda qudretlik dövlət və güzel makan qurup çıxdı. Jungo xalqı Jonghua milletinin 5000 yıllıq mədəniyyət ənənisigi varislik qılıb, Jonghua milletinin uluq gülünüşdən ibarət Jungo arzusunu əməlgə aşırış yeni müsabisidə üzlüksüz yeni nəticələrini qolğa keltürdü. Jungo bilen Amerika özgüçe alaylıki ige işki dövlet. Gerçi işki dövletin tarihi, medeniyeti, icdimai tüzümü, terakiyat yolu okşaş bolması mı? Lekin işki dövlet halkının güzel turmuşku bolgan intilişi okşaş. Bir-birinin okşamaslığını etirap kılıp ve onunla hürmet kılıp, özara düşünüp, özara örnek edip, en çoğun umumi bölgüçe sanını tepip çıkıp, Əmkarlıq tizimlikini uzartıp, ixtilaplarını muvafiq başqurup və kontrol qılğandıla, işki dövlət münasibəti uzaqçı muqim ilgirliyə ləydu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şücay vaxtı 9-cı ayının 25-ci günü düşdən kin, Amerikadakı dövlət işləri

Hürmetlik radio dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistanı birleşip uyuşturgan 4-nji nöwetlik Dünya Süni Akıl İtik Münbiri 9-njy aynyň 15-nji günüden 17-nji günügeçe Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyad ötkizildi. Münberde dikkat Süni Akıl İtik prinsipini kandak kılıp emelileştirgili buladygan idara kılış lahiyesi ve yolga koyuş tedbirge aylandırıp Süni Akıl'nın sağlam taraqqi kılışı neticelerden umumizlik nep yetkizişige haqiqi kapalatlı kılış mühim nokta kılındı. Yığın katnaşkan erbablar, növette Süni Akıl idara kılışta nazarat kılıp başkuruş süreti ve teknika yenilişi tekşif olmaslık, dünya baylıqı ve katnaşış hukuki tampon bolmaslık katarlıq meseleler mevcut. Xalqara hemkarlıqını küçeytip, hal kılış layihasını birlikte kenişke toğru keledu dep qardı. Nurgun mutaxassislar Jungu Süni Akıl sahasında taraqqiyat bilen bihatarlıkka tan ähmiyet beridigan mesuliyetçan pozisiyasını namayan kıldı. Jungunun dünyavi Süni Akıl idara kılışını mükemmeleştiriş cihette muhim itekçilik rolünü cari kıldırışını ümit kılımız dep oturup koydu. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının muavin baş iş bijirgüçisi Osa Lunil Munbernin içiliş murasımında söz kılıp mundaq dedi. Süni akıl misli görülmegen süratte taraqqi kılıvatıdı. Bırak idara kılış bunun kademege yetişelmedi. Yığın katnaşkan bir kısım erbablar, növette Süni akıl idara kılış nazarat kılıp başkuruş yeterlik bulmaslık ve baylıq tamponsız buluş katarlıq meselelerge duç geldi dedi. Kambodja Rakamlık Teknik Şöyanının müdiri Sam Sopip mundaq dep qardı. Süni akıl teknikisinin taraqqiyatı tizleşip, nazarat kılıp başkuruşka zor kıyınçılık edip geldi. Bunun da yenilik yaratış, kullanış ve bihatarlık otursa da muvaffaq tamponlıqını tepişik toğru keledi. Onundan başka, aqtisadi kölümü bir kadar küçük devletlerinin xalqara kaydı tüzüştiki söz kılış hukukumu biraz yetersiz. Yevropadan bargan yumşak detal mutaxassisi Vikram Nagendra mundaq dedi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapa Tösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündiri Davos Qaralmısı sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalması sözlü şiğinde kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçhili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıkıyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tek ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dekin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tang nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üsp yitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir herkitimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbegi uçurap, dünyavi kesip zanciri, teminat zancirinin ayılınışı tosalgı uçurap, soda ve selinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldurak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürişi, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yoluğu selişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir tarafını karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özlere menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki bah. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi gelik ki, siyasinin mukimliki, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşılınışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işleri tökp koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perik kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif riyallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Perik'nin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluki tekebburluk. Bir tərəfli mi qaraş? Üçməllik. Qorxunuşluqi, insaniyet mədənlikini süni halda dərəcə qayırış.
qo'rqinchliki o'zining tarixiy madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinch billa o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish, o'zaro o'rnak kelishni ilgari surib, insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishi va ilgirlishiga harakatlantirgich kuch qo'shish kerak. 3. Taraqqiy topgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot farqini kichkiltib, har qaysi davlatlarning rivojlanishi, gullanishiga birlikda turtki bo'lish. Navbatda adillik masalasi kun siri gavdalanyapti. Janub shimol farqini tugutishga to'g'ri kelyapti. Imkoniyatlik sijil taraqqiyot ishlari keskin xirisqa duch kelyapti. Yuqum sharoitida har qaysi davlatlarning iqtisodni asliga keltirishida bo'linish ko'rilib, janub bilan shimolning taraqqiyot farqi kengayib ketish, hatto muqimlashib qilish xavfi ko'rildi. Keng taraqqiy qilayotgan davlatlar texnik ko'p taraqqiyot boyligi va bo'shliqiga erishishni umumjilik umid qilib, dunyoviy iqtisodni idora qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilayotdi. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gullanishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlar mu buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga zarur madadlarni berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalardan o'rtaq bahrlantirish kerak. 4. Dunyoviy xirisqa qo'l tutishib taqobil turib, insoniyatning go'zal kelgusini birlikda yaratish. Iqtisod dunyoviylashayotgan davrda yangi tasman o'pki yallug'i yuqumidek tasodibiy ommaviy sayya vaqasini hargizmu oxirqi bir qitimliq vaqa degili bo'lmaydi. Dunyoviy ommaviy sayyani idora qilishni jiddiy kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yer shari insonlar yashaydigan birdan bir makon. Klimat o'zgarishiga taqobil turish salmoqini oshirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. Insoniyat duch kelgan barliq dunyoviy masalalarni har qanday bir davlatning yoki yagona harakat qilib hal qila olishi mumkin emas. Cho'qim

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlağa gidip geldi. Programımızın aval kıdaylı yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla, daumlıq bizde bolsın.

Bir vakit geldi. Onun kolunda yoğun bir konvert var idi. Ula öz ara əhval soruş boğan denken, Nurzaba kendi tutuvağın konvertini Nabi körsetti. Bu ne mi? Dedi de, yan telefonun çırağını yandırıp tutup bədi. Konvertte paytaq tibi daşıyosu diyen xatlat duraddi. Nabi tenir qap qaldı. Nurzaba çakallıqdan konvertini içip, çakır kağızını elip Nabi'ye körsetti. Onunğa Nurzıba'nın ısım familiyası besilgandı. Sana demekçi boğan hoş xabarımı şu. Aslında atiyende körüşkendil desem yaxşı boladdi. Senin hoşallıqınğı jör bolaydap, özümün gepini kımıdım. Yeni bir tarafdan kızıqçılıq bolsın dedim. Emdi, işkimizde Beijing'de okuyduğun bulduk. Tekim hoşal boğan sen? Qat qaya janğı çömgen Nabi, damalıqı nem deyişini bilemeyli qaldı. Mübarek bolsun Nurzıba. Şotapta et kusuz hoşal bolu batı mən. Biz Beijing'ı birli berip, birli qaytaylı. Dedi Nabi bir dil Nurzıba'nın kolunu tutup. Nurzıba kolunu tatıvamadı. O Nabi'ye yakımlı qarıp, beşinirliğe işitti.

Nabi'nin Beijing'da şüzüge ötkerlik haberini yetküzgendila, əmeliyyatta Nursaba özümü paytaq tipida şüzünün çakırı qağızını tapşırvağan idi. Ama o, Nabi'nin xoşallıqıgı tanjör buluş üçün özün xoş haberini yoşurup qağan idi. Mana əmdi, o işkaylanın tanla Beijing'deki taşöge ötkerlikke inaq boldı. Ondaqta, ola Beijing'da yeni kandaq işlağı yolu qıdıqandı. Olanın kəli yüzükülleri kandaq bola. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq ətki radio jorlu programımızga ornlaştırılgan Rozu Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postının davamı da bulsun.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Мен сүйүмдүк достор, şu таптуу программабыз даамлашып атыды. Бир киши досту менен кетип өтүп, гезит журнал яймысынын китеп сетип алыпты. Şunu bilen u yoymi keşke rahmet eytipti. Ama u kişi ündimepti. Şunu bilen dosti kitap seti bağlan kişi şundaq depti. U adamın pozisyesi bekle naçarken u davamlık mı şundaq depti dosti. Emiz sen nemişka yeni şunç tüzdikip gitsen? Men nemişka onun pozisyesi arkalık özümünün hareketini belgeli gidekmen depti. Her bir adamın kalbide bir taldın kuşallıkların aşkıcı buludu. Lekin bazıda biz bu açkışını kolumuzda tursa izdep salımız. Yoldaşım hemişe kamandırıp kığı çıkıdı. Öydü buluduğun vakti bek az. Şunu pekat kuşal bulanmaymen deydi bir ayal. Balam pekat gep anlamaydı. Daim açıkım nikel durdu deydi bir ana. Başlıkım beni etvarlamaydı. Şunu keyfiyatım yakşamaz deydi bir er. Kelinim vapasız çıkıp kaldı. Men nemi degen biteley deydi bir kaynana. Emeliyette bulanın hemisi öz keyfiyatını başkala arkalı kontrol kıgalla. Öz keyfiyatımızda başkuruş okulunu başkalağı tatkızıp koygallıkımızda bilgende özümüzde ziyan keşlik uçurgandak eskidimiz. Şunu bilen oğırnış, gazet dünüş arkalı açıkımızı çıkamakçı bolımız. Şunu bilen başkalağını eyiplep gitimiz. Emeliyette açıklınış başkalağının hatalıkı bedelige özünü hapı kılıştır. Bitilgen bir adam öz kuşallıkını öz tutkan buludu. O başkalarının özünü kuşal kılıp koyuşunu kütüp oldurmaydı. Eksice öz kuşallıkı bilen etrafı dikilerini kuşallıkı ündeydi. Şundak diyeleğimiz, meyli kayede kim bilen bulun, kuşallıkının açgıçını özünüz tutun. Kuşallıkını etrafka hoş yedi kılıp tartın. Kuşallık her vakit sizgi mensup olsun.

0: Zühre Rustem bilen hoşnu oltırdığan Saniyanın sınlısıydı. Saniyanın eri kımavazadan bulup, ulanın öyde daim digüdek cidel macerala bulup durattı. Rustem yaylaklarını 3-4 gün arılap, öyge herip içip kaytıp kegen idi. O yüz gözünü yuyup, koruğu bir parça göz saldı ve onu pişirip kuskunu toyguzdi. Andın terlap, purap ketken putlarını yuyup, çırağını öçürdü de yotkanı kırdı. Onun gözü emdili ilingan çağda birisi dervazını tepken de kıldı. Rustem çöçüp uygunup, işte kiyinip oyluğa çıktı. Taladın bir kutunun enirap jığlavatkan avazı anlandı. Bu kimdi emdi? Dep oyludu o könlü parakende bulup. Ayal kişinin avazı da kıldı o. Yerim keçi boğandı, meni nemiş kız dep kegendi. Dervazını urmay, tepi batıdı o bu kutun. Rustem iştek dervazını açtı. Dervazının aldı da enirapatkan hädisini yudu algan Zühre turattı. Mühçüp ketken Zühre tez-tez nefes alattı. Oy! Zühre kubu, nem boldı sınlem? Yudvağınız ədiniz oxşmamdı, tez kırın. Saniyanın on püti sunup ketkeligi məlum boldı. Sünakni tenişki ciddi tayarlı kılavatkan Rustem, qeynilip enrap yatkan Saniyadın, putunuzu qanda kılıp sundurup aldınız, dəp soru vedi, Saniya çırayını pürüştürüp, öğüzden şıkılıp ketip sundurup aldım, dəp cevap verdi. Rustem kımarvaz erinin dərdini içigi soğdurup kılavatkan bu xotunun erdin qoqup yalgan gep kılavatkanlıqını bildi. Ayal kişigi yerim keçide ögizdenim ba? Rustem iştik Zühre'ge qaradı. Uq tartıp dom süp turgan Zühre'nin Rustem'ge bir neme degüsü bada kılattı. Lekin o qiynilip köngüldegi gepini kılalmay vatattı. Şuna Rustem o gepni kocala verişini qalımıdı. Rustem Saniyanın sunğan putunun suayklarını tezlikte orını orınıgı keltürüp çıraylıq tünüp koydı. Putun bedeni tergi çümülüp ketken Rustem uf dep Zühre'ge qaradı. Kız onunla çeksiz minnettarlık bilen çikilip turattı. Adınızı kandak mı kötürüp kırgansız deymen de? Dedi Rustem kızgı kayırlık bilen çikilip. Azmet akam neymiş ki kırmadı? O kini? Bilmeymen. Dedi köz çanakları yaş kutulgan kız. Eğir kursun. Yeznem neler yürüdük intan? Rustem hadisige ergişip tağladın her daim harı bilen çöp otullanı ekiledigan. Kutundaki mallani oğul balladek biqip, oyl arallarını tazlaplı jürdigan, tüzük yasnışını mı bilmeydigan, yüzü tüven, kemsöz Zühre'nin bundaq çıraylıq şikayeligini hiyalıgımı keltürmegen idi. Hedanızın yendi yetip birdem uxlu velin, dedi Rustem Zühre'gi iş çağırtıp. Tan atay dep kaldı. Keçeci yenimde tik durdunuz, yerip mi ketkensiz? Mən Abdurrahman akamnın uygi çıkıp, şu yerde birdem aram elip kelay.
1: Yok, rahmet aka, rahmet.
0: Dedi kız kokkandak bulup.

0: Nim deysiz? Dedi Zühre hayran bulup. Muşçakçı, ne diyordunuz emise? Silahın öyde tanlat kuzdum. Bizden öyde demsiz? Ha, silahın öyde. Azmet akam şikimiz tanlat kuş paranlaşıp çıktık. Hadi sınıl birbirge karışıplı kaldı. Siz öğüzden yıkılmab siz saniyede. Azmet akam akşam kılmış etmişlerge püşayman kılıp yığılıp getdi. Jalgan ufkam, dedi saniye közlerge bir dilli yaş elip. Onun geplerge işemem. O bugün yalgandan püşayman kıp koyup, ad sıkılgılığını kıp jüriyi verdi. O tüzelmeydi. Putum sonsumu meyleti. Lekin mağın jürüküm kanğı tolup getdi ufkam. Hatalaşmaydıgan, azmaydıgan kim badaysa saniyede. Hem meylen hamsüt emgen. Azmet akamı tüzlüp kala. Muşu kımardılı kolunu tassa, umu güldek yaşayalaydı. Say işçi de koğunçılı kıpşırgen çağlarda tötnün bir de azmet akamı. Hem meylen birlikte küş çıkırıp, onu kutuldur olaylı yada. Men azmet akamını başlap çıkay, dedi o karuvatı oltırgan saniyege kara. Çayını birleş çayılı. Yak yak fukam, dedi saniye kapıgını oturup. O taş yürek kırsa, men uyunuzdun beşin bilen menip bozuma çıkıp getimem. Ondahtı men saniye ada, dedi Rostem gelinip. Öyini yeni şu adam bilen tutsuz. Keçeyece yaş döküp oturup kalan geplerge karab, azmet akamını kutuldurvasak bolu diken dep oylap kaldı emede. Ken kosak bulun, o adam ne doğru yolu kırgızı valaylı.
1: Doğru yolu kırgızanmaysız ukam,
0: dedi saniye jığlap oturup.
1: Men onunla kör mankettim jelindim. Jığladım, kakşıdım. Kıma vazgı kep ötmeydik en fukam. Onu tüzeymem dep avarı bulmam.
0: Zühre şıkkınlanan bəxti üçün bosumu bir tırış baka yada. Sizlerimi maslış bir anla. Ken kosak bulmuşsunuz, aylanla veyran bop getirdiler adı.
1: Elimi veyran bop buldu ufkam.
0: Ölmegen canda ümit ba dep diken adı. Merhum dadam tırışkalla ötenmeydiğen derya yok deydiğen. İniğinizin yakışık yolunu düşünüp, beni kollap besanla bulattı. Hede, dedi Zühre hadisinin kollarığı esilip.
1: Makul deyin. Rüstem akan bizgi yakışlık kılay da vassa, sen yaktap oturvasan bulmaydı.
0: Saniye, eğir kursunup, beşini sangılattı. Rüstem, öydün iştik çıkıp gitip, köp ötmeyle azimetini başlap kırdı. Bir akşamdılı oruklap, közleri oturuşup ketken azimetinin köz canakları yaşkı tolgan idi. O, udul hutunu yerge karap oturgan karvatının yenigi kilip,
2: Hutun, mini keçör, senin aldanlı günahim eğir. Kasem kalay bunu dinkin, herkes bunda kımaymen,
0: dedi. Saniye buğuldap jığladı. Azimet saniyeni bağırığı bastı. Rüstem bir günü Azimet'nin uygu hoşal halde kırıp geldi. O Zühre'ye altın mervayt buyumlarını satıdığan magzinden hizmet tapkan idi. Zühre çıraylıq kıyımlarını kiyip, roy kötürengü halda hizmetge çıxdı. Yolunun o tərpideki çoğun bir koruda, hurum zavutu da işleydiğen bir jigit var idi. Bu jigit, yakından buyan Zühre'nin kaynige kırıbilip, onu bəhmicil kılıp atattı. O, bazı işkımağın Zühre'nin yolunu tosu alattı.
3: Zühre, deydi o közlerini humalaştırıp. Biz sözleşeyle, man rayim kılın. Beni işik otudu kıynıman dayma.
4: Yolunu boştun, deydi kız kapıgını ötürüp. Hazır muhabbetin oylığı dek vaxtım yok. İşik keçkip kalıman, vaxtımdan man.
0: Zühre işten çüşüp kelebitip, iştik kaynige burulup karıdı. O, yelikli jigitinin kaynige çüşü alğalıqını baykap kağan idi. O, jigitinin palakşıp kelevatkalıqını körüp, gojcada atçıgı keldi. Jigit, yolunun çetide özgü karap durgan Zühre'nin aldığı hasırap ömdep yetip keldi. Ve Zühre'nin közlerge tikilip,
3: ''Meni sakla atkan oxşumam siz''
0: dedi.
4: ''Ha, sizni sakla avatı men''
0: dedi kız zerdis kaynıp.
4: ''Sizge şunu əskertip koyay, əmdi menin kendimge kırvan man, uxtunuz mu?''
0: Zühre, ''Ondaq taş yürekli kımana'' dedi bir dılı salpiyip kalan jigit, oğul balalarda güz güz tessep ketip atkan kızının kendidi. Dervazdan aldı da özünü saklap durgan Rüstemni körüp, kızının kalbi vallı diyorup ketti. Zühre'nin karısı körüngen aman, Rüstemnin yürükedeki otkumu may çeçilgan dek boldi. Kız yetip geldi. Otluk gözle bir-birini yevçiki taslı kilip atattı. Olanın bir-birden zadılı ayrılığısı kelmeytti. Zühre bilen Rüstemnin dervazı aldı da uzun gıçı paranlaşıp, külüşüp turgalıqını körgen yelik Rodupay'nın içi ot ketti. O Zühre öyge kırıp geçişi bilenla, Rüstemnin aldığı gazap bilen etilip geldi ve onun o kollarını şiltip.
4: Ye tinıqçı, Zühre'ni kıltak şüreydem sen? Oşunu tipip jücüma, sana dep koyay, Zühre'nin ilgisi ba, kutunma. Şuna özümge baş ağırıqı tepi olmaydı san, onun yıkılaşma.
3: Dep vakırdı da, iştik menip ketip kaldı. Bu yolsuzluk Rustem'nin Zöhre'ye tezrak eğiz etşiği törtke boldı. O bu vakanı kızgı keçiktürmeyi sözlep verdi. Zöhre bunu anlap, kakaklap külüp getdi.
1: Siz şu geplen anlap karap tutunuz mu?
3: Dedi kız cegetke menelik karap.
1: Ondaq da bilgirlisi nemişki radiye bəmidiniz?
4: Sizin aydım Zöhre, mən çişiği teksem, sizden öşamısın dedim.
1: Siz minin layıkın bayoğluğunu rası bilmem siz? Minin nem oylap jürgelikimdin? Zadılı haberiniz yok mu?
4: Minin kimni oylap jürgelikimdin siz mi bilersiz Zöhre?
1: Onu mən nədim biləy?
4: Yalğan gəp qımağın Zöhre, siz bilirsiz. Sizgi könlüm çip qağılı xeyli boldi. Biz toyqılaylı. Elçikir güzsem, Azmet akam bilen hediniz mi çoğun koşuludu?
3: Xotununun aqsaqlap jürgelikige, hava buzuq külleri keçici qiyinlip çıkıdıqalıqıga, putunuz kandaq sunup ketti dəb soruqallağa, ögüzdün jıqılıp çüp ketip sunduru aldım dəb cevap beri vatqalıqıga qarap, Azmet'nin jürgü qatlıq etşi vatatdi.
4: Zöhre, Rustem bilen toy kılgandın kiyin mu, hedisin uyge her günü digidek kırıp, öylerini besik durup, kırlarını jüyüşüp, tamaklarını etşi beretdi. Bazı güller ədisigi tamak ətküzmey, ulanı uygu tamakı təklif kılatdi. Rustem, gəmkin bulup qalğan badısının könlünü götürüp, onu xoşal kılış məxsidi de, bazı gülleri onun aldığı bir potolka aqaraq tiklap koyatdi. Araqını köygen Azmet külümsirəb, gəzgisini qaşlaytdi. Daptaranşıqan, işək anırgan yerlədə çılaş kıçı içip gəmmək, deyitdi Saniye özgü xicil bulup qaravatqan eriyə. Əmdi ininiz bilən çıraylıq oltırıp işçinə.
3: Zöhre, bugün erinin tapşırıqı bilen kazanğı gösterip, nerin ve birkançıqıl ısıq suğuq seylerini tayarladı. Ola Azmet bilen Saniye'ni düşlük tamakı təklif kıp koygan idi. Tamakla tartıldı. Rustem, şirənin üstüge bir botulka aqarıqını tiklap koydu. Saniye'de, dedi Rustem, Saniye'ge xicil bulup karap. Mini araqı amraq oxşaydı, dep qamancı mı? Azmet akamının köngül kötürlüp qasın deyman go.
4: Hey, fkam. Akınız siz bilen belli oltırıp içip mesbub qasımı meyli, dedi Saniye. Könlünle ösüdüğalı iş bolsa, hapçılıq bolmasa, mən şunu qoxuşal. Çağ-çağ kılışıp, naqşı jırlarını yetişip, xatırcam oltırıp içinle. Mən sizden akınızın könlünü dəb ara koyu atkalıqınızı bilmem.
3: Her ademge özü pişik bildiğin kesip əsqatı da Azmet aka. Özünüz mü körü atsız mana? Mən dadamdın tenğikçılıq bilen kesel davalaşını ügünüp koyup diken mən. Şu kesip əsqitip, silə bilen, meni bağlap koyduğun mana Azmet aka.
4: Mən mu öz kesipimle tepi olayım ikin deymen, Fukam. Öz an bilisən, say işçinin koyunu bəkken, qoğunçılıq bilen baxmıçılıqını kançılıq kılaman desem, şunçılıq kılalayman.
1: Uyagi kessanla, adam yolğuzçılıq tatıp, qeyinlip kanmas mı Azmet aka?
3: Dedi Zöhre ansırıp.
1: Adam iğir işlerini kılamısa, sizgimi təskilem ikin?
4: Yağ, sınlı, bana təskənməkdi. Mən ədinizdə əmdi 10 dakika yığırışlağı ərgi sanmayman. Özüm yetişimən.
1: Mən o put kolumdan ayrılıp kalmadım o, dedi Saniye.
4: İğir yenik işlanın ödüsdün, elimi çıqalayman. Özümüzden say işçideki üyümüz bilen, qoğuluqımızı qaytıp berib, tiniş, xatır cəmtirikçilik qısaqla, hər qandaq iğir yük bosumu kötürüşkün mən razı.
3: Mau koronu setib etib, onun pulğun mal setib ala, yufkam. Dedi Azmet kolu dik romkını bıraklı kötürüp etip. Mal diyeni çoğara, say işçigi oxşaş, asmini gen, suyu mol yedi baksan, köp çıkım kınmayla jıq pul tapalaysan, Fukam.
1: Kolunuzgı köprek pul kırgeligini anlap qasa, el kımavazlarınız yeni izdep bara akıcan.
3: Dedi Saniye erge kapıgını türüp.
1: Ulanı köysünüz, konu koyularınız yeni kozgulup kalamız sizden.
4: Yağ Saniye, yağ. Ulan beni emde herkiz izdep bamaydı. Mubadı berip qasa, Ulanı öyge başlaydıgan Azmet əmdi yok. Seni herkiz qatlı qorqışlağı sanmayman. Şu yada köz aldımda oltırıplı bəlsan, mağı bəgən ən çoğun yardımın şu Saniye. Aldımda ötküzgən günahlarım üçün sana kuldak işləp bəlsəm o, armanım yok.
5: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılıq.

Ula, Qasem bilen Mayra'nın üyini çarvıcılardan sürüştürüp jürüp oŋayla tapdı. Toxtar bilen Qasem, xuddi öz tuqqunu köygende xoşal bulup, ula bilen xoşal quçaqlaşıp görüşdi. Mayra ulanın awul tarapdan kelgenligini anlap, apsi bilen yengisini köygendek bulup qaldı. Toxtar, Qasem, Mayralanın qışlaqtaki keçirmişleri jigitlanın vücudunu lärzige saldı. Toxtar ağının awulda qıldığan işleri az mı? Dep oylaydı Gavşan qattı qayacalanıp. Lekin o apsini, malvaralarını bayan yengimizge taşlap koyup, japa müşakkatten baştatmay, öz hayatını xayıp küçürşiğimi karmay, bu yerdimi etkesçilerden qattık ilişip, yavay ayvallarını kutkuzuşunun gemini yap yürüptü. İşik aldı da çöp yap durgan ağ sağlam kulallar, bayı biz yolda köygen hayatlıq şamı öceyle dep qağan, aciz oru kulallağın neymiş qoxşumaydı. Doktor ağam, biz aşıqtın kutkuzup, çöp berip baqqan bu kulallarını əmdi koyup berimiz. Ula əmdi aşqanmaydıgan boldı dep, Xuddi çoğ bir gamdan qutulganda xoşal bolup atdı. O inisinin işkinin aldıda turgan jotonu kötürüp berip, yavuz atkasçı bilen baturlarcha ilişip, lejinning hayatını mı qutquzup qatdı. Bizge xoşallıq bilen tamaq tayarlap atqan, munu Mayramu tuğutuq turup, yalğız özi niyet yaman işki atkasçının edepini berip, ulanı üydün qoqlap çıqırıpdı. Awldiki yengimiz Bayancho, keseli iğir bir momay bilen bir qotan malının yükümü yalğız bir anığı nisbatan yenik yükemeseydi qo. Lekin o ormanda aş kilip, öyge kaytip kegen Aqmaral bilen onun balısını tek geçip bekavatadı. O mu, men bulanı ətiyas kegen de ormanı koyup bermen, tabiyatının koyundu yeydiğen çöplü bolsa ula sağlam yaşayalaydı o, deydi. O teki, özümnün ve koylanın hayatını koğdap kiliş üçün amalsızlıktan öltürüp koydum dep, bir yırtkış böyrünü batırlıq bilen öltürgeligidin mi əpsilin vatadı.

Nime üçün? Çünki o börünəmi qoğduldığan yavay hayvan ikənligini bilirdi. Mən ali məktəbdə oxuyatqan çağlarımda Van professorumu bizə qaysı bir dövlətdə börülər qırıb taşlanğaşqa qoyla horulışıb, bexotlaşıb, ulanı qotur bisib ketganligini sözləb bəgəndi. Mal beqib yürgən addi bir qazaq anımı təbiət dünyasının şu qanuniyyətini bilidigan oxşaydı. Juji özünün qımmətlik hayatıdan nime üçün ayrıldı? Polat, Erkin, Lijullarning qızıl qalları nime üçün töküldü? Nejat akam Yeligar tülkünün aldam xaltısığı nime üçün düşmedi? Kikuchar aeroplanla yavay ayvalla qatarlaşıp yetip ketken qışlaqqa nime üçün kəyni kəyindin çöp taşlavatıdı? Üstüge asman pelek çöp besilgan av aptımabıllacu. Ula qelin qarlıq yollanı besip bu yerge nime üçün keldi? Ulanın həmmisi nime üçün muşundaq japalıq yolunu tallıb aldı? Ula zadı nime üçün muşundaq pedagarlıq görüstüdü? Yavay ayvallarını qoğdaş, həm qutuldurup kiliş məcburiyeti ulan aşındaq pidakarlığı aylandırgan. Ula yavay ayvallarının təbiyyətinin bir qısmı işgərligini, yavay ayvallarını qoğduğalıqının təbiyyətini qoğduğalıq buluduğalıqını bilirdi. Mən bu temidi çoxum nopozluq bir əsər yazmısam bulmaydı. Lekin bu minin qulumdun kiləm o. Mən aldı bilən qımmətlik xam materiallarını, təsirlik vəqələni tuluq xatırlıq alay. Toxtar, Qasən, Pərhat, Mayra tötiye kigiz öyünün biri bulundu ulturup, baş götürmeyi xat yezip atkan gauşengi qarap-qarap koyatdi. Ula qışlıq tətil məzgeli de uzun yol besip, özlerini yoxluğili və yavay ayvallarının əhvalini egiligili kəgən bu yaxşı niyetlik yigitinin dixtini bölüb etişini xalım aytdi. Çünki ula gauşanın mu qaləm küçüdün təşviqat vasıtısın paydılınıp, özlerine oxşaş yavay ayvallarının qoğdaş kürşigi qatnışı atqalıqını bilətdi. Toxtar ağa, dedi Pərhat Mayra oxşutup etken nerinni ozurlanıp yap bedenge ısık ötküzü ağandın ki. Yengimizni taşlap koyup rüyada jüri verem siz deymen. Ketimen ufkam, dedi toxtar külümsirap oturup. Az kaldı. Çarvıcılani kışlahtın yakındı köçürdüğen bulu atıdı. Kasallani köçürüp koyup la, andın avulga kaytımen. Kayşa anımızdan nevremle dek köremedim dep yolunlağı tolu karap köz teşilayla dep kaptı, dedi Pərhat bu akı karap. Avulga Mayranımı birli ilip ketemsiz. Aldı bilen mallanı bir köçürüp alaylı Pərhat, dedi Qasan. Andın ehvalga karamız. Gep Qasanda, dedi toxtar. O koşulsula Mayra bilen bu vaxtımı birli ilip ketemen. Qasan yer astıdın hutunuğu karap koydu. Mayra eğir kursunup yerge karıp aldı. Kışlahtaki çarvıcılarını nəgi köçürdüğün dek turdu o toxtar ağa. Qar qelin yağmığan, malla qar astıdaki çöplən yələydiğən caylağı köçürdüğən dək durdu. Mallani optimobil bilən tuş beləmdikən? Ə, köçürüşkü bir qanç gün qağın dək qalıdı. Hökumət bilən armiyə təmirligən çöplə boğaşqa, malla hazırgıcı qırılıp getmək saxtırdı efkam. Bu yıl yavay ayvallam eğir xayıp xatırləgi uçurdu, dedi Qasən eğir tınıp qoyub. Biz uladı məbək ənsirgən, manı əmdi ulamı qutlub qaldıqan boldu. Qelin qardı çöp tepip yemey aş qilib qoro qorolağı kırvağan yavay ayvallağı berinla dəb, dedi Pərhat. Hər bir şopırla hökumət həqsiz bəgən çöpləni avuldiki öyləgimi tarqıtıp berib to toxtar ağa. Qalşan ulanın paranlarını mı tez-tez xatırlı valdi. Avulda həm qışlaqda egilgən bu qımmətlik uçur, həm mol xam materiyalla onun kallısı da yavay hayvallarını qoğdaylı inamlıq, entayn təsirlik və əhmiyyətlik bir əsərinin qurulmasına hasıl qılıb atatdi. Ақмарал мехманханасы. Ардын хәшпәштігіче 10 нәтчіл өтіп кәтті. Дәрия бойдеке кен айтып ясалған yolда Сантана маркалық бір автомобил ғойылдап кетіп баратты. Автомобил айдаватқан Пәрхатның енеда оның ұзын еллік еқін досты Гаушан олтыратты. Ола 3-4 елдің бұян алдырашшылықты бұ тәрәпләгі өтәлмеген еді. Пәрхат азыр нежат құрған шеркетті шылаватыды. Әвзәл сиясәтлә кәйні кәйіндің елғы құйылғашқа, ұла соды түріні, әм соды торыны барған сері кен айтып, дектіні ерлік мәсусатла базырын етшіқі қарытып, 5 елғы қарап, дадылық білән қадам ташлау ататты. Пәрхат шеркетнің Алтай тәвәсідік ішілігі мәсул еді. О, алдырасчылықты бір қолыны ішкі қылалмай қалатты. О, ауыл тәрәпләні сиғынсы му, қолы бошымай, тоқтар ағайла білән ұшыршалмай қылып ататты. Көктоқай қанрайынды му ғайет зор өзгірішілі өз бәрген еді. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun ən şimalığı caylaşqan bu körkəm tağlıq rayon hazır məşhur sayahat rayonuna aylınıb qalğan idi. Hazır oqutquçuluq kəsbi bilən şuğullanıb atqan Gaushan Mubek aldıraş idi. Onun avul tərəflərə berib Toxtar, Bayan, Qasən, Mayra qatarlıq beqillər bilən didarlaşıb, ulardan əhval sorab kəlgüsü bolsunmu, lekin Köktoqayğa kildigan

0: Elçiler kündün künügü köpüyüp kitip atkaşka, ola bilen körüşkü amalsız kağan edi. Bu işki dost yan telefonda alakılışıp, vakit çıkırıp, avul tarapki billi berip geliş doğrusu da kilişken edi. Şunu ula bu seferge atlangan edi. Yolunun sol tarapıdaki yeşillik kaplıgan tağla burunkıda güzelleşip ketkendek, yolunun on tarapıda şaukullap ikavatkan derya suyu tekimi köpüyüp kağanda kalatdi. Kavşan koludaki köp ıhtıdarlık foto aparatı bilen bu körünüşlerini işkiz oku bilen tohtumay süratke tartattı. Yılla acayip tez ötüp getirdiken ha? Dedi Kavşan kar muzları körünüp durgan igiz çokkılağı karıp. Aa o karlık çokkıla şup bir tuturuptu. Lekin biz otur yaşlık adamlarga aylınıp kaldı oparat. Yeşimiz çoğu yuvatkını bilen yürekimiz yeniş uçakladık edek yaş şogo. Dedi Berhat külümsirep. Nakşıcılarımızın burun kıdakta olap getiyverimiz adaş. Adam bəxtlik günlerde onay qeyrimaydı. Santana yeniden silindiğen işki kavetlik bir binanın aldığı gelip toxtadı. Bu bina bəkmi körken bulup, binanın kaşkısığı yazılgan Ahmaral Mekmanxansi degen yoğan hem çıraylıq xatla közge alaydı taşınıp turatdı. Binanın işkinin yanında Ahmaral bilen onun müngüzleri əmdili çıkışkı başlayan balasının körkem heykeli qat götürüp turatdı. Aynaklik cazlağı ilinip, bina işkinin işki tarpıgı esip koyulgan Tabiyatga hurmat qilaylik, tabiatga uyg'unlashaylik, tabiatni asraylik. Suvlar suzuk, tog'lar yeşil bo'lishning o'zi bir boylik. Yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash, fuqarolarning majburiyati degandek shuvarlar ko'zga chalqatdi. Tog'ning yonbag'ridagi chim ham toshlar bilan selingan ko'n uy bilan burunqi qashalangan kang qo'rining o'rinda qat ko'targan bu ikki qavatli ko'rkam binoni uning oldida quloqlarini dengaytib Çıraylıq gözlerini jiraqlağı çikip durgan Ahmaral bilen, onun umaq balısının çıraylıq haykilini körgen Perhat bilen Gavşan qattı qaya jallandı. Ula, Santanani binanın aldıdı qatarlışıp durgan Abdumobillanın yenigi toxtutup, Abdumobildin çüşdi. Binanın on tarpıdaki güllükten yıqımlıq muziki sadası keletdi. Şu güllüknün arısıdın yüz gözleri parqırab, teximi güzellişip ketken Mayra külüm sırap çıkıp geldi. Ve binanın aldıdı durgan Perhat bilen Gavşan'ı körüp kaldı. O hoşallıkını işçiyi sığdıralmay, güllük tarafka karab, ''Ağa, yenge, karanla, Perhat bilen Gavşan kaptu!'' Dep vakırdı. ''Rosta otam sen!'' dedi güllükten aldırap çıkıvatkan tohtar. ''Kini ola!'' Güllüknün arısıdın tohtarğı ägişip bayan bilen kasanma çıktı. Akı eneler jıraqtın kelgen, uzaqtın buyan körüşelmegen yeqin tuqallarını köygendek, ola bilen kuçaklaşıp körüşdi. Tohtar, bayan, Hasan Mayralanın çekrisi de şadlıq nuri cilvi kılattı. Aradın on neçil ötüp ketken bosumu, ula Perhat bilen Gavşan'ın közgü burun kadın yaşırıp kalan da göründü. Bulup mu, keç gündüz malgı karaymen, mal bakımen dep jürüp, yüz gözleri yerilip, kardap ketedigan japakeş bayanının akırıp, pakırap ketken yüzlerini köygen jigitlerinin kalbi şadlıqı toldı. Tohtar ağa, dedi Perhat işki kavetlik binağı kızıqıp karap. Muş öylenin hemmislenin mi? Büyüp getipsiz cümo aka, tapkan pullarınızdın bizgi mi azıraq beyremekin dep, aldığınızı keldik o. Etrafta turğalla külüşüp getdi. Ful degen, siladın aylan son ufkam, dedi tohtar külüp durup. Partiyanın əvzəl siyasetlerinin paydasını körüp atımız ufkam. İnin bilen əmkarlışıp, hükümetnin yardımı bilen bu binanı selip aldık. Sehra aramgayımızgı keledigan sayacilamu, bağan sir köpü atıdı ufkam, dedi bayan. Qasem bilen Mayramu qışlaqı barımız dep can qıynaydığın küllerden qutuldu. Sayra Gülçü, dedi Gavşan. O hazır ne de? O dostu altın bilen birleşip, olanın altın tağdaki konu üyünün ornığa hükümetinin kollaşı hem yülüşü bilen bir doktorxanı silip aldı, dedi bayan pəxirlenip. Telefon kıp koydum, olamı hazır kilodu. Şehirdin qasır mı keptiken, o mu Perhatla bilen körüşmen deydu. Erkin mu yelili kilodu. Qayşı anam nədi toxtar ağa, dedi Perhat. Aldı bilən, şu anımızı bir yoxlav olaylı. Ula binanın birinci qavitidiki kən bir öyə kirdi. Çıraylıq zinnətlənən bu öy bəkmi rədlik, azada, yoruq, həm pakız idi. Derizləgi çıraylıq pərdilər tartılğan, yergi giləmlər silinğan, saray öyə safala quyulğan idi. Telefon tonglat qola közgi taşınıp turatdı. Perhatla öyge kirgen çağda Qayşı ana kən ekranlıq televizorunu berilip körüp atatdı. 15-16 yaşlardaki işki üç oğul kız onun işki tərpidin orın ağan idi. Öyge kirgenlerini körüp, balılanın əmmiz orundan çaçırap turdi və Perhat bilen Gavşan'a ədəb bilen salam bədi. Çaşları süttek akarğan, pakız kiyimlerini kiyip, beşiği yarışımlıq yağlıq atıvalgan Qayşı ana hassığı tayınıp, Asta орындан турди ва йинығы келген Фархат билан Гаушанга синчилап қарап: "Вой, сен елиқи нақши билан жирни бир башласа, таң атқузып етидиган гармонжи болам ўхшимамсан? Бу елиқи маңа чирайлиқ суратларни татып берген көк тоқайлиқ болам ўхшимамду. Бу ерга келинглар, жиним балларим, силарни бағримга бир теңиб олай." Қайши момай Фархат билан Гаушанни бир-бирлаб бағрига басди. "Қайши ана," dedi momayning qo'llarini tutib o'ltirgan Farhod kulib turib. "Buronqadan yashirib qopsiz-ku. Sizga yangi bino yarashgan o'xshamamdi?" "Anamga navrilar bilan chavrilar yarashdi," dedi to'xtar. "Anam hozir shularga qarab kulib o'ltirdi. Anamda mushkinda g'ammi, zerikishmi, qapiliqmi yo'q ukam." Dal shu chaqda taladiki 6 yoshlardagi bir o'moq qiz kirib momisiga yamashdi va o'ziga kulimsirab qarayotgan Farhod bilan Gavshani ko'rishib turib, "Muma, bu dadashlar kimlar?" deb so'radi. "Bular bizning tuqqanlarimiz, qizim," dedi Mumay navrisini cho'kkida suyib qo'yib. "Tuqqan bo'lsa, nimishqa pat-pat kelib, seni yo'qlab turmaydi Muma?" Qizchaqning savolini anglab, uydagilar paraqqada kulishib ketdi. "Biz bak aldirash, qizim," dedi Gavshan qizchaqning gapidan zo'xlanib. "Shunga vaqti-vaqtida kelib, momingizdan ahvol so'rayamay qoldik. Bizni kechiring, qizim."
1: "Arzimaydi dada, aldirash bo'lsangiz, sizdan ranjimaymiz."
0: "Rajab gapi tatlı qizgina bu," dedi Farhod qizchaqning beshini salab turib. "Bu navram Sayragulning qizi," dedi Qayshi momay qizchaqni quchoqlab turib. "Uni endi o'qishga beramiz."
1: "Mamo opamdek cho'ng bo'lib Urumchidagi cho'ng maktabda o'qiyman," dedi qizchaq momisini chin quchoqlab turib.
0: Dal shu chaqda uyga Sayragul bilan Oltin aldirib kirib keldi va mehmonlar bilan qizg'in ko'rishdi.
2: "Ishki do'st, yana bir yaki bo'psizlar, ha?"
0: dedi Farhod Sayragul bilan Oltinga qarab. "Chin do'stlik odamning umrini uzartadi, jumo, unutib qolmanglar." Sayragul bilan Oltin bir-biriga qarab kulimsirab qo'yishdi. "Binoning oldiga Ahmaral bilan uning balasining haykalini o'rnatib qo'yganinglar bak yaxshi bo'pti, jumo yanga," dedi Farhod bayonga qarab. "Uni ko'rib, ayni yillarda chekkan jafolaringiz esimga kelib qoldi."
1: "U haykal emas, Farhod aka,"
0: dedi Sayragul hayajonlanib.
1: "U degan ajr bilan muhabbatning simvoli."
0: Bu gaplarni anglagan bayonning ko'zlariga villidi yosh keldi. Uyga Qasir bilan Erkin kirib keldi va mehmonlar bilan quchoqlashib ko'rishdi.
2: "Ha, mana kuyog'inlarning kelganimi yaxshi bo'ldi," dedi to'xtar xoshal bo'lib. "Bugun Sahra aramgoyimizda hammaylan jam bo'lib, ko'ngillik bir oqshomni o'tkazib oldigan bo'ldik."
3: "Bugun ishqi sozandining naqshi muziklarini anglab, onamning ko'nglimi ko'tarilib qoldigan bo'ldi," dedi Qasim Qayshi momayga kulimsirab qarab. "Qandaq dedim ana, senmi bularning naqshi jirlarini sevingansan?"
2: "Uni bir dema o'g'lim," dedi Qayshi momay ishqi sozandiga zo'xlanib qarab. "Bularning naqshi jirlarini anglasam, menmi yoshlik davrimga qaytgandek bo'lib qoladi ekanman o'g'lim."
3: "Polat akamlar teshiqdi Erkin," dedi Farhod Erkinga qarab. "O'rmon muhofizachilar atirtidagi soqchilarning hammasi omon esan-du?"
2: "Hammasi teshliq," dedi Erkin.
3: "Ular doim gapinglarni qiludi. Yovvoyi hayvonlarni qo'g'daydigan qonun mezonlar chiqib, kishilarning tabiatni qo'g'dash engi o'sib, jinoyat sodir qildiganlar zo'r darajada azayib ketdi. Farhod, shunga hozir tog'larda, o'rmonlarda, Qarmayli rayonida yovvoyi hayvonlarning turimi, sonimi ko'payib ketdi, qara. O'rmon soqchilari buningdan baxxo'shal."
0: Tunji muhabbati umidsizlikqa uchirgan Sayragulning ko'ziga o'zi tug'ilib o'sgan ovulmi? U yerdagi amgakchan, japokash, oq ko'ngil kishilarmi borgan sayin issiq ko'rindi. Shunga amdil o'qish bitkizib kelgan Sayragul, do'sti Oltin maqtab bergan Erkin bilan o'ngayli chiqishib qoldi. Sayragulning vafosizligining zarbisiga qattiq uchrab, zaxmlangan qalbi Erkinning sof muhabbati bilan tezda saqqaydi. Ular o'rmon muhofizachilar atirtidimi ko'ngillik to'y marosimi o'tkazib berdi. Bu to'y marosimiga Juchining ota-onasimi, Qasir bilan Oltinmi, Ulanmi, Farhod bilan Rashidami, Gavshanmi qatnashdi. Baldin bilan Ulanning Oltin tog'dagi ko'ni uyining o'rinda qat ko'tirib turgan doktorxonaga Polat, Erkin, Lijun, Jangiz qatorliq o'rmon soqchilarining ajrimi singib ketdi. Chunki bu yerga doktorxona selish kesalchan momamni saqaytiman degan orzu bilan oliy maktab bitkizgan Sayragul bilan tasdiqda tug'ilib, doktorlikning qadriga tazi yetgan Oltinning o'rtoq nishoni edi. Shunga Juchi bilan Erkinning sabdashlari o'z kasbini yurtiga, chorvachilarga beg'ishlayotgan bu aqlliq, mas'uliyatchan, pidokor qizlarni butun kuchi bilan qo'llamay turolmaydi. To'xtar bilan Qasan oilasi birlikda oshgan Sahra aramgoyi ikki qavatlik binoga tutishib turatdi.
3: Dəldərəxlər, üzüm talları və gül çiçəklərə pürkəngən bu səhra aramqayı bəkmü körkən bulub, onun içində tamaq yaydığan şirələmü, aram alıdığan safalamı, usul oynaydığan meydamı var idi. Mekmanxanığı düşkən sayacılar muş aramqanın içində oldurub, tağının sapavası nəpəs alatdı, tamaq yaydı və muzika anlab aram alatdı. Ula bəzdə bu aramqanın içində usul tanslanı oynaydı. Qasır bu yergi daim kilib, sayacilaga muzik içilib, Moğulca, Xanzuca, Uyğurca, Qazaqca, Tatarca naqşıcırlarını etib berətdi. Dövdümüzün ərqaz çaylardan kəlgən sayacilə bu Moğul yigitnin talantıqı qayıl bulub, onu ağız-ağızıqı təkmək maqtab getətdi. Sayra gül bilən altın mu iştən çüpla, muşu səhra aram qayığı kilib, bayan bilən mayrağı qarşı berətdi. Ula bəzdə qasır çalğan muzikiqı başlamçılıq bilən usul oynab, sayacilərini xoşal qılışqı tırışatdı. Dövdümüzün ərqaysi caylardan kəlgən bu sayəhəcilə 5-6 millətnin usulunu mahirliq bilən oynayalaydıqan. Dövlətnin ortaq tılını mu, asallıq millətlərinin tılını mu, ravan sözləyəlaydıqan bu qızlarının millətini mu pərq etəmək qaladdi. Bu işki qız bəzdə tau yox bub qalan sayəhəcilərini mu davalab qoyaddi. Ulanı ərxil doğrula bilən təminləyiddi. Ulanın arsidiki kesili eğirraq sayəhəcilərini optimobil bilən altın taqdiki doktorxanıqı ilib berib, karvatı yatquzub, Asmokul quyub əstaydıl davalapsa qaytatdi. İşki qızının köngül quyub davalışı bilən kesil yaxşılınıb qalğan, yeşi çoğuyub qalğan bəz sayacilə, altın bilən sayra güldün razı bulub közlərgi yaşaladdi. Mekmanxanda yetib atqan sayacilənin bir qismi bugün düşdün ki illa avtomobilləri bilən şəhərgə kirib getdi. Qalğan bir qismi tağlağı çıxıb, ormanlarını aralab, sürətləgə düşüb, atlağı minib, yerib ketkəşkə, kəşlik tamıqını yəpla yataqlarqı kirib getişdi. Şuna, Ahmaral Mekmanxanısının səhra aram qayığı bugün kəşdə toxtarının tuqqaları bilən yıqılları cəmb oldu. Tamaqla tatılıb bulub, köngül iç başlandıqan çağda qasır gitarını götürüb oturuqı çıxdı. Həm eylənin gözü onunqı tikildi. Mən yıqında Ahmaral namlıq bir dramı yazdım, dedi o hayacan ilgidə. Bugün siləgi şu dramıdı ki, Ahmaral namlıq naqşını etib berək. Səhra aram qayının içi alqısa dalırıqı kömüldü. Yigit naqsını başladı. Onun hörmət bilən tikilgən gözlərinin bəzilərdə qaynaq tamçılarla qırlaydı. Naxşının munluq sadası qoyuq ormallığa sınıb getib atatdı.
4: Radio anlıqıcılar, biz yuqırda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayimnin Ağmaral namlıq romanını anlat.

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təkşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
2: Denizlərini içip, hava almaşdırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşilli kıpürkengen məlimizden moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızgı muhtaj.
4: Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiye alaydı. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı.

Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.